0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayali açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
3: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

bazen bakışa tüm sevgini versen de gerçekleri ara bul. Söylenmemiş o sözlerde bir içten bakışa tüm sevgini versen de gerçekleri

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayali açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

yaptın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
1: Radyo Radar 91.8.

olur uçarım yanarken içim. Kuş olur uçarım

coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hattuşa Hitit başkentinden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Çorum'un Boğazkale ilçesinde yükselen kadim bir şehir var, Hattuşa. 3000 yıldan daha uzun bir süre önce Hitit İmparatorluğu'nun kalbi burada atıyordu. Tunç Çağı'nın en güçlü medeniyetlerinden birine başkentlik yapan bu şehir, bugün hala taşlara kazınmış görkemiyle bize geçmişin ihtişamını fısıldıyor. Hattuşa sıradan bir arkeolojik alan değildir. Burası uygarlığın dini, siyasi ve kültürel merkeziydi. Güçlü surlarıyla çevrili bu şehir, zamanın en ileri kentsel organizasyonuna sahipti. Aslanlı Kapı, Kraliyet Kapısı ve Yer Kapı gibi ihtişamlı girişler, şehre hem girenleri korur hem de büyülerdi. Bu kapıların üzerinde işlenen figürler, Hititlerin sanata verdiği önemin birer nişanesiydi. Kentin kalbinde devasa tapınaklar yükselirdi. Bu tapınaklarda yalnızca tanrılara adaklar sunulmaz, aynı zamanda diplomatik yazışmalar yapılır, imparatorluğun kaderi burada belirlenirdi. Saraylarsa, kralların ikametgahı olmanın ötesinde devletin yönetildiği merkezlerdi. Her taş, her sütun imparatorluğun kudretini yansıtırdı. Hattuşa'nın en dikkat çekici noktalarından biri ise Yazılıkaya Tapınağı'dır. Açık hava mabeti olarak tasarlanmış bu kutsal alan, Hititlerin Tanrı Panteonu'nun adeta taşlara kazınmış bir ansiklopedisidir. Kabartmalar hala ilk günkü canlılığıyla tanrıların ve tanrıçaların görkemini bizlere sergiler. Burada gökyüzüyle yer arasında bağ kurulur, insanla tanrı arasındaki sınırlar silikleşirdi. Hattuşa yalnızca taş binalardan ibaret değildir. Burası aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli belgelerinden birini de dünyaya armağan etmiştir. Milattan önce 13. yüzyılda Mısırlılarla imzalanan Kadeş Antlaşması, tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşmasıdır. Bu belge, Hattuşa'nın duvarları arasında hazırlanmış, insanlığın ortak mirasına kazandırılmıştır. Bugün Hattuşa'ya baktığımızda, yalnızca bir imparatorluğun kalıntılarını değil, aynı zamanda insanlığın barış, inanç ve kültür yolculuğunu da görürüz. Hattuşa, üstün kentsel planlaması, korunmuş yapıları, tapınakları ve eşsiz kaya kabartmalarıyla UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Mirası listesine alınmıştır. Hattuşa, geçmişten günümüze uzanan bir köprü. Anadolu'nun kadim ruhunu, Hititlerin dehasını ve insanlığın ortak değerlerini taşlara kazınmış birer tarih belgesi gibi bizlere aktarıyor. Bu nedenle Hattuşa, yalnızca Çorum'un ya da Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesi olarak yaşamaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Hattuşa, bugün bize şu mesajı verir. Uygarlıklar gelir geçer ama insanın inancı, sanatı ve yaratıcılığı taşlara kazındığında binlerce yıl sonra bile bize seslenmeye devam eder. Ve bu ses, Çorum'un sessiz vadilerinde hala yankılanmaktadır. Hititlerin başkenti Hattuşa, insanlık tarihinin unutulmaz anıtı olarak yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki doğa mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Hacılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
3: Ben mi? 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayali açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustek Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vaat eden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustek Husti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalı Kuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserilerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kartopu oyunları sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 7997.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Hacılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
3: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
4: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
5: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
6: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
3: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
5: Evet.
3: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan ve karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgör.
5: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
3: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
7: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
3: Benim param o da benim.
7: O da benim.
3: Senin param. Senin param o da benim.
7: O da benim.
3: Benim param benim.
7: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor.
5: senin okuduğunu.
7: 2011.
5: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
3: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
7: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
3: Tamam. Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriye. Hepinize selamlar olsun. Yol açık. Bugün itibariyle başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
3: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen ve 5. yılındaki sabah programında Yol Açık'ta sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk yayın arkadaşım ve teknik masada Merve kardeşim Merve Selsoy'la birlikte bugün de Yol Açık'a başlıyoruz efendim. İnşallah güzel bir gün olur hepimiz için. Halil'cim günaydın.
5: Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsın? Gayet iyiyim. Sen de
3: maşallah. Daha iyi günlerim olmuştu diye başlıyor son günlerde cümlelerim ama
5: daha kötü günlerimiz de olmuştu. Bir de öyle de bakalım.
3: Düşünüyorum, evet vardı ya. Canımız sağ, çok şükür. Hiç problem değil. Hamdolsun halimize. Gelirken sende durum nasıldı bilmiyorum ama iki gündür NATO Caddesi'nde bir trafik kilitlenmesi söz konusu. Bir yolu geçip görmek lazım. Muhtemelen ya içeride ya ileride bir yol çalışması ya da başka bir şey ya da bir şerit daha bir şey var. NATO Caddesi iki gündür tam benim geliş saatlerim itibariyle kilit vaziyette. Kartal Kavşağı'nda yaşamadığımız yoğunluğu alt geçidin oradan, Melikgazi Belediyesi alt geçidin oradan itibaren başlayıp NATO Caddesi boyunca yaşıyoruz. Böyle gıdım gıdım gidiyor. Tabii yetkililere söylemek lazım efendim, gidin burayı bir kontrol edin filan demek lazım ama hangi yetkililer olduğuyla alakalı emin değilim. Yani trafiğe mi söyleyeceğiz, belediye mi söyleyeceğiz, yola mı söyleyeceğiz, okumaya mı söyleyeceğiz, bir de böyle bir dert var. Karayollarda
5: mı söyleyeceğiz?
3: Tabii herkes sorumlu ama herkes yetkili. Ya pardon, herkes yetkili ama herkes sorumsuz, daha doğru oldu. Herkesin bir yetki alanı var ama sorumluluk kimde tam olarak bu anlamda ben bilmiyorum.
5: Benim alanım değil, o diyor benim alanım değil.
3: Tabii biz düzeltelim. Biz trafiği açalım inşallah. Bu birazdan bir kazma kürek yayından sonra gidip o kısmı da halledelim. Yol durumunda ve trafik durumunda durumumuz böyleydi. Bugün itibariyle Eylül'ün sonuna gidiyoruz. Yarın 1 Ekim. Biz yarın Allah'tan mani gelmezse Ankara stüdyolarımızdan size merhaba diyeceğiz. Görüntüsüz olabilir. Sabah saatlerinde orada Merve gibi bir kardeşim bizim eşlik etmeyebilir. Merve buradan eşlik edeceği için belki görüntüsüz yaparız. Ama yarın meclis açılışı sebebiyle de Ankara'da olmuş olacağız. Bugün itibariyle de Ankara'ya geçmiş olacağız. Bilgi olsun, haberiniz olsun efendim diyelim. En azından bu kısımla başlayalım. Paranın durumu ne olmuşla? İstersen müsaadenle başlayalım. Üf, bildiğin gibi değil. Dolar 49 lira 01 kuruştan, euro ise 55 lira 62 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altının onsunda terse dönüş, terse göç devam ediyor. 4179 dolar şu an itibariyle altının ons fiyatı. Brent petrolü ise 103 dolar 34 centlik bir fiyat söz konusu. Altının geri gidişi neye mal oldu? Gram altında 6626 lira, bir çeyrek altında ise 10.801 lira civarında işlem limiti var. Makas birazcık açık gibi çünkü bu kadar ons düşmesini şu an 10.000 civarını falan görmemiz lazımdı. Dolar yükseliyor diye bir hanemiz olacak ama 48 küsürden 49'a çıkmış dolarda da bu opsiyon aslında çok yüksel değil. Bu serbest piyasa makasını bir şekliyle dengeliyoruz. Çünkü neden? Trump'la İran arasındaki hikaye artık Amerika ile İran arasında demek çok doğru değil. Çok özür dilerim. Görüntülü olunca hapşırmak da birazcık zor oluyor. Görüntüsüz de daha rahatlık. Trump'la İran arasındaki hikaye şu an itibariyle hala petrolü zirvede, altını da serseri haline getiriyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ın sonunda pes edeceğini savunurken Hürmüz Boğazı'ndan son günlerde tarihin herhangi bir döneminden daha fazla petrol geçişi sağladıklarını öne sürmüş. Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin temsilcileriyle birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlanmış. İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetiminin iyi durumda olmadığını söylemiş. İran'ın pes etmek veya taviz vermek üzere olup olmadığına ilişkin soruya henüz pes edeceklerini bilmiyorum ama sonunda pes edecekler ancak durumları çok kötü demiş. Kuzey Kore'nin nükleer silahlarına sahip olmasına karşı neden karşı çıkmadığı yönündeki soruya da yanıtlayan Trump, neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman başka bir başkandı ve onlar onu durdurabilirlerdi ifadesini kullanmış. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da iyi arkadaş olduklarını belirten Trump, onu sevdiği tek kişi ben sayılırım ve ben de onu seviyorum demiş. Deli deliği görünce sopasını saklanmış cümlesini buraya ekleyelim. Böyle bir deyim aklıma geldi. Allah'tan Trump buraya müdahale etmiyor. Yani dava filan açacak olsa bayağı başımız belaya girerdi. Trump Hürmüz Boğazı'ndaki petrol geçişlerine ilişkin bir soru üzerine son dönemde Boğaz'dan önemli miktarda petrol geçişi sağladıklarını söylemiş. Biliyorsunuz son birkaç gün içerisinde Hürmüz Boğazı'nın tarihi herhangi bir döneminde elde edilenden daha çok petrol çıkarttık değerlendirmesinde bulunmuş. Sonuç belli olur mu? Ya da buradan bir veri var mı? Biz bir yıldır zaten bu veriyi görmüyoruz. Geliyor gidiyor iyiyiz. Köşeye çıkıştı. Çok yakında bitecek. Hatta neydi? İlk başta bir zaman vermişler değil mi? 3 hafta, 5 hafta, 5 hafta.
5: 2 hafta ile 6 hafta arasında bu iş bitecek. Sürer biter diye zaman vermişlerdi. 28 Şubat 2026 bu sene ne kadar olmuş? 9 ay mı olmuş? Aşağı yukarı 8-9 ay olmuş. Hala bir şey yok.
3: 6 haftanın işte bakış açısına bağlı yani. O 6 haftanın kaldı. Hangi 6 hafta? Sondaki 6 hafta. Yapıyor ya. Bunu bu dönemde iyi liderler yapıyor. Şimdi Amerika'da bir gelişme var. Bizim kaç gündür konuşamadığımız hadiselerden. Aslında bugün çok fazla konum var. Kafam çok dolu geldim. Manifesto niteliğinde kendimce açıklamalarım var ama kendimi tutmakta böyle bir sakin ol demek niyetindeyim ama konuşalım, bunları da konuşalım. Yapay zeka ile alakalı geçtiğimiz günlerde önemli hadiseler çıktı. Yapay zekanın kendi kendine kontrolden çıkabileceği, sınırlarını aşabileceği, yapay zekaya komut verilmemesine rağmen bunu gördün mü bilmiyorum yaşadın mı? Son dönem yapılan deney ve uygulamalarda yapay zekanın kullanıcı deneyimi dışında kaynak oluşturduğu, kaynağın dışına çıktığı, kendini kapat komutuna karşı direndiği. Yani bu bilim kurgu filmlerindeki gibi iş hikaye. Hatta geçen gün bir araştırmada bunu bir düzine ajan üzerinden yapıyorlar. Yani tek bir yapay zekayı tek bir modülle değil, aynı yapay zekayı onlarca veri vererek yapıyor. Ortada veriyi bulamayan yapay zekanın veriyi uydurup kaynak olarak göstermek üzere internete yüklediği. Yani bu bile yaşanmış. Yapay zekayı bir şeye zorluyorsun, hedefliyorsun. Veri yok ortada. Veriyi çıkartması lazım, kaynak göstermesi lazım. Yani kod böyle bunun kaynağında koyman lazım. Kaynak olmadığı için veriyi oluşturuyor. Başka bir isimle internete yüklüyor. İnternete yükledikten sonra bunu kaynak göstererek işine devam ediyor. Böyle bu tarz tehlikeler üzerinde çok konuşuluyor.
5: Şikayetçiye bak.
3: Yapay zeka üzerinde de insanların gerçekten şu an bizim kullandığımız baremler ve kademeler halinde yapay zekanın farklılıkları var. Birazcık dinleyicileri de bu anlamda aydınlatmak istiyorum. Şimdi biz memlekette fon kriziyle uğraşırken ya da efendim ekmeğin zam mı ne yapacağız filan diye uğraşırken birileri dünyayı başka bir yere doğru evriltiyor. Yapay zeka bisikletin görüldüğü gibi ya da televizyonun görüldüğü gibi bir cin arabası filan değil. Yani hayatımızın içerisinde kalıcı olarak şu an itibariyle her yere nüfuz etti. Sen yapay zeka ya da sadece kahve falını ya da rüyanı yorumlarsın. Birileri yapay zekada ülkelerin ve devletlerin sistemine çöker ya da çözer. İHA'ları, SİHA'ları etkisiz hale getirir. F-35'leri düşürür. Misal veriyorum gemileri hareketsiz hale getirebilir. Bunların her birisi mümkün mü? Evet. Bunların her birisi aynı yapay zeka modülleriyle mümkün. Ama burada baktığımız yeri bir şekilde görmemiz gerekiyor. Çünkü biz yapay zekaya tanışacak hem hali olacakken bir taraftan da biz şöyle bir korkuya sahibiz şu an itibariyle. Yapay zeka kontrolden çıkabilir. Çıkabilir. Ya ne yapacağız? Çıkabilir efendim. Amerika bununla alakalı bir iş yaptı. Ama bu yaptığı iş Amerika'nın yapay zekayı kontrol etmenin bir adım ötesiyle anlatacağım. Diyor ki Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileri bir araya gelerek yapay zeka veri merkezleri ve yerel topluluklarla ilgili bazı ilişkileri göze almış, ele almışlar ve daha sonrasında da Amerika hükümetiyle beraber bir protokol imzalamış yapay zeka şirketleri. Nedir protokol? Diyorlar ki bundan sonra yapay zekayı biz kontrol edeceğiz, içeriden kontrol edeceğiz. Yönetim kurulunda bununla alakalı bir kontrol mekanizması kuracağız. Şimdi haberi de bulmaya çalışıyorum. Yetmedi, beraberinde bir adım ötesinde kontrol edilmesine de müsaade edeceğiz. Yani yapay zeka ile siz bir sistem kuracak olursanız iş eninde sonunda şeye dönebilir. Amerikan hükümetine dönebilir yani. Gelmiş bu neymiş? Çünkü şu stratejik açıdan başka bir noktaya geliyor. Amerika'nın yıllardan beri uyguladığı sistemde de bu var. Mesela basit özellikler diyelim. Efendim WhatsApp konuşmanız karşılıklı çift taraflı şifrelemeyle. Kim diyor? Bugüne kadar neredeydiniz? WhatsApp görüşmelerini devlet dahi sızamazken birileri nasıl sızdı ve gördü? Halil'in Mustafa ile yaptığı goy goyu Merve'nin arkadaşına attığı WhatsApp gönderisinden bahsetmiyorum. Özel bilgiler kısmında hani biz şu an ne yapıyoruz? Dinlemeye takılmamak için tabiri caizse herkes buna alıştı. WhatsApp'tan arıyoruz. Arayalım ki yani arama kaydı vesaire olmasın diye. Tamam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dinleme kayıtlarını belki pas geçiriyorsun ne kadar mümkünse. Diğer tarafı ne yapacağız? Amerika bizi dinlemez yani o kadar da psikopat ve takıntılı değildir ama elinde veri var. Verinin de değeri var. Yok yok şey olarak dinlemezden kastettiğim şu kale almaz. dinlemiyor değil de kale almaz yani. Bu ne oluyor şöyle. Demez. Şimdi şunu anlatayım ondan tamam. Sonra devam et lütfen. Yapay zekaların güvenliğini sürekli olarak izleyecek ve güvenlik önlemi alacaklar. Anlaşmalıkla anlaştıkları imzalama bu. İmzaladıkları anlaşma bu. Ne konuşamadım. Şirketlerin içinde bağımsız bir birim düzenli olarak bu güvenlik önlemlerini denetleyecek. Şirket dışında bağımsız birimlerde bu güvenlik önlemlerini denetleyecek. Yönetim kurulunda bağımsız bir komite şirketin hem iç hem de dış denetimlerinden gelen sonuçları kontrol edecek denmiş ve buna imza atmışlar. Bunun sonucunda da şuna dönüyor. Artık yapay zeka ile alakalı yaptığımız herhangi bir uygulamada da diğerlerinde de Amerika kendi içerisinde kendi yapay zeka modellerinde ben denetleyeceğim bunu diyor. İçerideki veriyi zaten alıyordu. Ama bir adım daha öteye geçti. Ben denetleyeceğim dedi. Burada çok başka bir modülden bahsediyoruz. Biz bunu WhatsApp üzerinde konuştuğumuza bakma. Meta, Instagram bunların her biri üzerinden aynısı. Verilerimizin ne kadar güvende olduğunu şu an bir yerde açığa çıkmadığı için bilmiyoruz. Ama lazım olduğunda, senin akışın ve anlayışın lazım olduğunda, senin kritik bilgin olduğunda verin zaten bir yerde var. Ve burası Türkiye Cumhuriyeti'nin Emniyeti, İçişleri Bakanlığı ya da Siber'i değil. Burası başka bir yer. Biz şu an itibariyle başımızdaki işle alakalı da aynı işte uğraşıyoruz yani. Karşında muhatap bile yok senin. Adam seni sallamıyor bile. Ama orada tüm verine hakim, tüm verini işleyen bir alan var. Şimdi söyle dostum, özür dilerim.
5: Şöyle, Amerika bizi dinliyor mu her zaman? Ya da CIA bizi dinliyor mu? Yeri geliyor dinliyor. Ama bu dinlemeler ne oluyor? Ya Amerika'nın CIA'nın Halil'le ne işi var? Mustafa'yla ne işi var? Dememek gerekiyor. Bir yerden doğru, bir yerden yanlış. Şöyle ki bunların o kripto çözücüleriyle birlikte benim WhatsApp üzerinden, Instagram, telefon, SMS, işte ne kaldı Facebook, herhangi bir üzerinden görüşmelerde ve konuşmalarda bazı kelimeleri sık sık tekrar ederek kilit, bu anahtar kelimeleri kullandığım anda bunu arka planda tespit ediyor. Diyor ki beni şüpheli olarak o an görüyor. Sonra diyor ki Halil diyor. Şimdi o kelime işte atıyorum DH, atıyorum terör, atıyorum kara para, atıyorum ABD'de işte bir canlı bomba eylemi falan gibi. Ben kendi normal konuşma içerisinde bu tarz kilit kelimeleri kullandığım anda ben radara giriyorum.
3: Evet.
5: Sonrasında beni şüpheli olarak görüyorlar Mustafa. Şüpheli olarak gördükten sonra benim geçmişimi araştırmaya başlıyorlar. O GBT dediğimiz. Beni şüpheli olarak gördükten sonra da baktılar, emin oldular benim her şeyimi dinlemeye, öğrenmeye, kayıt altına almaya başlıyorlar. Sonrasında da eğer ben ABD'de yaşıyorsam gel bakayım kardeşim diyorlar. Buradaysam da başka legal ya da illegal yöntemlerle yapıyorlar. O yüzden çok özür diliyorum. Son cümle, yani ABD, CIA bizi dinler dinlemezin cevabı senin kullandığın kelimelere bağlı. Biraz önceki söylediğin yapay zeka ile alakalı da bir örnek vereyim. Daha iki gün önce basında yer aldı. Avustralya hükümeti bir yapay zeka geliştiriyor ve açık kodlu, açık sitelerden Sağlık Bakanlığı, onların, Avustralya'nın kendi Sağlık Bakanlığı alakalı bir takım raporlar istiyor. Bana diyor işte şu yaş aralığında Sydney'de yaşayan, şunu şöyle yapan, bunu böyle yapan, şu rahatsızlıklar olan gibi bir rapor istiyor yapay zekadan. Yapay zeka bir veri ortaya koyuyor. Ve sonra bir bakıyorlar ki aslında bunların yüklemedikleri yerlerden bilgiler var. Sonrasında bir araştırıyorlar ki gizli, kapalı sistem olan ve açık olmayan yerlerden de yapay zeka hacklemiş.
3: Sızıntı yapılabiliyor.
5: Sızıntı yapmış, hacklemiş, girmiş, bilgileri almış ve raporuna da koymuş.
3: Evet.
5: O yüzden yapay zekanın nerelere kadar ulaşabileceği tahayyül dahi edilemez.
3: Yapay zekanın bir adım ötesi bahsettiğinde, yapay zeka çok farklı bir algoritma. Bundan da birazcık bahsedeceğim müsaadeniz olursa. Ülkeyle ve Kayseri ile alakalı önemli meseleler de var ama bir aydınlanma yaşamamız lazım kendi içimizde. Görüntüleriniz ya da konuşmalarınız siz radara takıldığınız için değil, rutin olarak kaydediliyor. Bu kısmı geçin. Yani hani sen Amerika Başkanı'nı indireceğim falan dediğin için seni kale almıyor. Sistem seni zaten rutin olarak kaydalıyor. Çünkü geçmişe yönelik veride bugün itibariyle tehlike olmayan bilmem bir şey kodunu bunları ne kim kullanmıştı acaba diye geçmişe yönelik belli bir miktarda araştırması ve ölçmesi lazım. Eskisi gibi veri koruma ve veri depolama bu kadar büyük alanlar tutmuyor. Bizim için tutuyor, onlar için hala tutmuyor. Yani o anlamda toparladılar. Şimdi dönelim yapay zekaya. Yapay zekayı aslında Hulusi Akar İstanbul'da önce Malatya'da söylemişti. Daha sonra İstanbul'da bizim Kayseri günlerinde bizim mikrofonlarda birkaç mikrofona da benzeri açıklama yaptı. Aslında açıklama çok doğruydu. Biz bazen görmüyoruz bazı şeyleri. Hatırlıyor musun? Burada da konuşmuştuk. Çin'e gidin dedi. Bırakın okulum okulu. Çin'e gidin. Bak açıklama böyleydi. Bırakın okulum okulu dedi ya. Çin'e gidin.
5: Ben gidiyorum o zaman okulu.
3: Nasıl yani? Şimdi düşünsene biz çocuklarımıza yıllardan beri şunu anlattık. Oğlum okuyacaksın, üniversite okuyacaksın, bu olacak, şu olacak. Sen doktor olacaksın, sen mühendis olacaksın, sen memur olacaksın da aslında. Yani bir para kazan, garanti paran olsun ve sen burada kazan. Hulusi Paşa'nın o günkü açıklamalarını, Hulusi Akar'ın o günkü açıklamaları ben aldım mikrofonla. Çok çok iyi biliyorum. Şimdi diyor ki bırakın her şeyi diyor. Çin'e gidin çünkü yapay zekada bu adamlar başka bir şey yapıyor. Bizim teknoloji göçünü sağlamamız lazım. Gerekirse gideceğiz, orada yok olacağız ama oradan bizim çocuklarımız fabrika sahiplerine veriyor. Çin'e gönder çocuklar diyor. Gönder, gönder. Yapay zekayı ve yeni modülü öğrenecek, gelecek ve biz burada bunu geliştireceğiz. Bunu yapmamız lazım dedi. Arada bazıları belki de yok olacak. Yani düşünsene 100 kişi gönderiyorsun Çin'e, 50'si lay lay lay öpüp gelecek ama kalan 50'si öğrenip gelecek, bir altyapıyla gelecek. Bu işin önümüzdeki 100 yıl değil, abartarak söylüyorum 1000 yıldaki geleceği yapay zeka. Bu bir başlangıç. Eğer elektrikle alakalı, dünyanın enerjisiyle alakalı bir problem yaşamazsak, çünkü yapay zekanın yaşaması için şu an itibariyle şimdilik enerjiye ihtiyacı var. Enerjiyle alakalı, elektromanyetik alanla alakalı bir problem yaşamadığımız sürece yapay zeka bu dünyanın yeni hakimi olmak zorunda. Bunu bir tarafa koyalım. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapacağız efendim. Sizin yüzlerce ve binlerce insanla yapacağınız saatler ve günler sürecek operasyonu birkaç modüllü, birkaç çekirdekli yapay zeka birkaç dakikada yapıp teslim edebiliyor. İş modunuzu ve mottonuzu değiştirebiliyor. Yüzünüzü gözünüzü tanıyıp eğitilebiliyor. Bak en güzel taraf bu. Şimdi insanlar bunu anlasınlar. Yapay zekayı biz şöyle kullanıyoruz. Falıma bakar mısın? Bugün hava kaç derece olacak? Şu reçetenin içeriğine başım ağrıyor. Şöyle hissediyorum. Neyim olabilir? Biz şimdilik böyle kullanıyoruz ama. Yani şu an yani standart rutindeki işte beni şu modelle şu arkadaşla yan yana göstersene. Fotoğraftan şunu silsene. Biz aslında sadece bunu kullanıyoruz. Ama yapay zekanın önemli kısmı şu. Yapay zeka eğitilebiliyor. Basit bir örnek vereyim. 5 yıldır bu programı yapıyoruz. 5 yıllık tüm kayıtları yapay zekaya verelim. Konu tanım. Bu uzun bir süre. Yani sen bu promptu doğru yazmak zorundasın baştan. Konu tanım, duruş, ifade. Bize şunu çıkartabilir. Sen bugün bunu konuşuyordun. Bugün böyle konuşuyorsun. Bugün moralin bozuk. Bugün moralini geçtik hepsini. Önümüzdeki 5 yıl boyunca yapay zeka aynı programı benzer görüntülerle devam ettirebilir. Yeni konular üzerinden konuşarak da devam ettirebilir konu açığıyla.
5: Sen gibi ben gibi davranabiliyor.
3: Yani şu an görüntümüzde var ya mesela. Görüntüdeki ifaden, iman, duruşun her şeyine. Sen yeter ki yapay zekayı bu konuda eğit. Mesela yapay zekayı şunu dersen. Bu programdaki konuşulanların özeti çıkartır. Halil Bey ne demek istiyor çıkartır. Mustafa ne demek istiyor çıkartır. Kaç dakika kaç saniye sürdü konunun içeriğinin mesela aslı nedir, kaynağı nedir, bunlar konuşuluyor ama kaynağı nedir, sen nasıl, bunları da çıkart. Ama sen böyle bakıyorsun iş. Ama ben bir adım ötesine söylüyorum, senin el yüz analizi, benim el yüz kıyafet analizimi, kıyafet zevklerimi, saçımın duruşunu, saçımın dökülme hızını, Halil'in saçının yeniden çıkma hızını, şapka modellerinin değişiklik hızını, mevsime bağlı, bunların her birisini yapabilir. Şimdi bu da bir şey mi? Yok, gözünüzde büyütmeyin. Şu an itibariyle otomobillerin dahi yapay zeka ama kamera sistemlerinin yapay zeka ile geçtiği dönemdeyiz. Kamera sistemini kuruyorsun. Mesela meydan mobeseleri ne yaptık? Şu an itibariyle kapattık. Peki aksiyon ne? Bunun hazırlığı var. Amerika'da vesairede geçti. Yürüyen insanların hareketlilik hızına dahil olmak üzere, trafiğin hızına dahil olmak üzere aksiyon alıyor. Yani biz NATO caddesini yapay zekaya bağlarsak ilerideki açıklığa göre yeşilin fasılalı mı yanacağı, düz mü yazınca, diğer tarafa uyarımı vereceği aracın nereden gideceğine kadar çözebiliyor. Kabası, incesi ve özeti. Binlerce insanla, yüzlerce insanla düşünerek yapacağımız işi yapay zeka şu an oturduğu yerden yapıyor. Şimdi bilgisayarın çıkış hikayesini lütfen iyi hatırlayın. Komodorlar dönemini falan bir hatırla Halil'cim. Yaşımız yetiyor, senin de yaşın yetiyor. Merve'nin hadi belki yaşı yetmiyordur. Hatırlıyor musunuz? Dünya satranç şampiyonunu yenen bilgisayar. Biz çok uzun yıllar bunu konuştuk. Satranç hamlelerini hesap edecek ve bilgisayar satranç zeka işi isteyen bir iştir. İleri yönelik hamle işi isteyen bir iştir. Satranç şampiyonunu yenecek, vay be. Biz bundan yıllarca bunun haberiyle yorulduk. Satranç, Kaspersky mi neydi herifin adı, bir şey vardı. Bir şey vardı, öyle bir herif vardı.
5: Gary Kasparov.
3: Gary Kasparov, Kaspersky virüs programıydı. Gary Kasparov'u yendi mi yeniyor mu berabere kaldılar idi. Bakın şu an bunu konuşmuyoruz. İnsan zekasının atıyorum 80 adım, 100 adım, 200 adım da düşünebileceği ihtimaller varyasyonunu yapay zekanın düşünmeme şansı yok. Mesela yapay zekayı satranç oyunu yaptırıp karşısında oynayın, deneyin. Ne istiyorsanız deneyin, yapamazsınız. Hani fikir vesaire gerektiren, yani fikirden kastettiğim şu süreç ve matematik gerektiren hiçbir işte yapay zekayı yenemezsiniz. Özgün fikir işinde hala yenebilecek durumdayız. İnsan hala bu anlamda yapay zekadan çok büyük. İnsanlar şunu karıştırıyor. Yapay zeka insanların yerini alacak. Evet, ne anlamda alınacak? Mekaniksel ve motor gecim, yani rutin yapacağımız, dikkat gerektiren, süreç gerektiren işlerde yapay zeka insanın yerini aldı bile. Ama fikir, zihin, yorum, alan, bakış açısı gerektiren işlerde çok uzun yolu var demiyorum. İmkansıza yakın. Mesela sana çok güzel tasarımlar hazırlayabilir. Kreatifler hazırlayabilir. Çok güzel işler, videolar hazırlayabilir. Ama bunun fikrini ona senin önce bir anlatman lazım. Herkesin yazdığı promptu kopyalayıp ben de bunu yapayım. Nerede vardı o en son? Mesela hatırlıyor musun? Atatürk'le yan yana fotoğraf çekme promptu vardı hani bir programda. Şimdi geçen günlerde şu mavi ceketli amca var, oynuyor. Ceket mi gömlek mi filan dediğimiz. Herkes mesela onu. Prompt çok basit. Video yüklüyor. Promptu yüklüyor. Bak dikkat et. İnsanlar burada bile kopyala yapıştır. Çat çat çat yerine koyuyor. Ya kardeşim şu promptta ben bunu değiştirsem mi filan yok. Şimdi promptu yazanın zekası yapay zekadan normalde daha iyi. Ama toplum genelindeki zekamızda böyle bir dert yok. Toplum genelinde biz kopyala yapıştıra bayılıyoruz.
5: İyi de şimdi 86 milyon insanın hepsinin aynı...
3: 86 milyonu geç. Artık dünyanın globalleşini milyar insan üzerinde düşün.
5: 8 milyar insanın aynı anda aynı zeka seviyesine, aynı ilim, bilim, yetenek seviyesine sahip olmasını mümkün beklemek
3: mümkün zaten değil. Mümkün zaten değil. Buradaki...
5: %1'i bırak, 10 binde, 100 binde bir tane akıllımızı çıkar. Hı-hı. Ya da bu işlere kafa yorar. Diğerleri ya bunu kopyalar ya da onun yaptığı eseri kullanmaya başlar.
3: Tabii. Bu normal. Şimdi biz zaten buradaki normalin bir tık ötesine geçmemiz gerekiyor. Şimdi Hulusi Paşa'nın dediğinden başlayarak gittim. Konu birazcık uzadı, kusuruma bakmayın. Çünkü bayağıdır konuşacağız, konuşamıyoruz. Hep konu birikiyor diyorum ya, benim de zihnimde birikiyor. Şimdi biz yapay zeka hikayesinin neresinde olacağız? Hatırlayalım. Biz İHA hikayesinin neresindeydik? Sıfırındaydık. Ve şu an dünyanın zirvesindeyiz. Yapay zeka başka bir model. Ve bizim burada bu treni kaçırmamamız gerekiyor. Türkiye özelinde, Türk çocukları özelinde bizim bu treni kaçırmamamız lazım. Bunun kaynak kodunu yazar mıyız? Yazabiliriz. Bunun kullanımında pratikleşebilir miyiz? Pratikleşiriz. İşte tam senin söylediğin nokta. Başka bir ülkede 80 milyon vatandaştan %1'i bunu kullanabiliyor ise, bizim ülkemizde bunu %10'u kullanabiliyor hale getirirsek ne olur? Verimliğimiz artar mı dostum?
5: İllaki.
3: Bak hepsi bu kadar. Milli Eğitim bununla alakalı çalışmalar yapıyor. Ama özelde de bizim bununla alakalı çalışmalar yapmamız lazım. Yani yapay zekayı aman ne yapacak değil. Tam tersine. Yapay zekayı daha fazla nasıl kullanabiliriz çözmemiz lazım.
5: Şunu yapmamız lazım. Konuya o zaman bir, ufacık bir es. Yerli yapay zekalarımız, bazıları var. Daha da geliştirilmeli. Ve sonrasında yerli olan yapay zekayı eğitmek ve yapay zekayı kullanacak insanları da eğitmek adına örnek veriyorum. İlkokul 3, 4 ya da orta 1. Şimdikiler 5. sınıf mı 6. sınıf mı oluyor orta 1'e denk gelen. Hangisi ise yapay zeka o genel teorik bilgiler ne yapar ne yapamaz ve prompt yazma. Oturup kodlama yazma herhalde artık bu saatten sonra olmaz. Dün müydü? Ondan önceki gün biri söyledi. Birinci sınıf mı ikinci sınıfta yazılım mühendisliğini bırakmış.
3: Evet dün de konuştum beraber.
5: Dün konuştuk evet. Endüstri mühendisliğine geçmiş. Neden? Orada bir gelecek göremiyor. Peki biz daha çocukken basit prompt yazma. Ben üniversite birinci sınıftayken sene yaşımız ortaya çıkıyor yine. 93-94'te Q Basic dersimiz vardı. Satır yazıyorduk. 10 run işte bilmem ne falan şimdi aklıma gelmiyor. Böyle basit 8-10 satırlık.
3: Aklına gelse zaten yazıyordun.
5: Yazılım merhaba şeyleri dünya. Yazardık. Ondan sonra hello. Ekrana bir hello yazardık. Merhaba yazdık. Aa ne kadar sevinirdik. 93-94. 32 yıl olmuş. O zaman o çocuklara bunu eğitsek ortaokul. Sonra geldik liseye. Endüstri meslek Lisesi içerisinde yapay zeka kodlama, yapay zeka oluşturma, yapay zekaya eğitim ve yapay zekaya iş yaptırma olarak ayrı bir bölüm.
3: Evet.
5: Olsa üniversitede devam olsa işte biraz önce söylediğin o %1 yerine %10 kullanan bir toplum haline gelir miyiz? Net geliriz.
3: Valla işte zaten aslında dert bura, yapay zekayı bir öcü ya da bir fal makinesi olarak görmekten çıkartıp bizim hızla nüfuz ettirmemiz lazım. Şimdi efendim biz teknoloji işi yapmayacağız. Bana ne yapay zekadan? Yok, sana da lazım. Mesela ne yapıyorsun? Sanat sepet işi yapıyorsun. Öyle diyorlar yani. Sanat yapıyorsun. Ona da lazım. Ben tekstille uğraşıyorum. Sana da lazım. Ben gıda işiyle uğraşıyorum. Bakkalım la ben. Ne alakası var? Sana da lazım. Sana da lazım. Bunu niye söylüyorum? Eğer mantığın bu bir aslında yazılımda, yazılım kısmında algoritma denilen bir hadise vardır. Şimdi biz mühendisliğe başladığımızda yazılım dersleri ayrıydı, algoritma dersleri ayrıydı. Benim en sevdiğim ders de algoritma. Müthiş bir şeydir. Aslında mantık dersi, daha sonrasında mantık olarak, mantık lojik olarak da ders şeyine, müfredatına bir dönem soktular, zannedersem geri çıkarttı. Yani hadise aslında şuydu. Biz rutin yapacağımız işi kodlama ve if else döngüsü dediğimiz, eğer öyleyse ya da değilse döngüsü dediğimiz hadiseye giriyoruz. Mesela yayına geldin, ışık açık mı, değilse aç, sandalye müsait mi, değilse otur, kamera ayarlandı mı, hayır, o zaman Merve'ye söyle, Merve'den ses geldi mi, hayır. Aslında bir algoritma çözümüydü bu. Yani yazılımın nasıl yapılacağıyla alakalı, bilgisayarın seni nasıl anlayacağıyla alakalı bir süreçti. Biz bunu bir dönem müfredata koyduk, keşke kalıcı olsaydı. Tüm müfredat da vardı bu arada. Üniversite mantık dediğimiz ders vardı. Şimdi biz bu kısmı birazcık esnettik ama şimdi yapay zeka kısmıyla ve nasıl ifade edeceğimiz kısmıyla başka bir yer çıkıyor. Bunu nasıl anlatayım size? Kısa olsun ve programın tamamını buna vermek istemiyorum. Doğru promptu yazmak için Halil'cim doğru dile ihtiyacım var. Yani ne yapmak istediğini anlatabilecek bir kabiliyete ihtiyacım var. Şu an yapay zekanın en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Halil giriyor diyor ki masadaki kahve böyle olsun. Bitti. Ama doğru cümle ve nefes yapısı, o paragraf yapısıyla kahveyi şu açıdan şöyle görmek, bunu yapmak, bunu yaparken üstünde bunun olması ve bu olması gibi detaylandırmaya başladığında istediğin görüntü başka bir hale geliyor. Bunu yazılımsal kısımda da aynısını yapıyorsun. Mesela muhasebemi takip etmek için bir yazılım istiyorum. Onun hazır kodları var zaten. Tak tak yazıyor 5 dakika. Ama sen içerikte ne istiyorsunu doğru yazdığında devasa bir işe dönüşüyor ve benzersiz, başkalarında olmayan benzersiz bir işe dönüşüyor. Bunun için biz eğitim sistemimize bunu net alalım. Şimdi kafayı şuna taktığımız için altını çiziyorum. Memleketin her bir yerinde AK Partili CHP'li fark etmiyor. Tüm belediyelerde, tüm valiliklerde, tüm alanlarda şu an çocukların İHA, SİHA, robot yapabilmesi için bir süreç yaşanıyor. Doğru mu? Senle de gittik, senin haricinde birçok programda da gittik. İşte dönüyorsun burada Göktim Akademi var diyorsun. Bu dönüyorsun burada Koca Sinan Akademi var diyorsun. Dönüyorsun burada Kaymey'in şu kursu var diyorsun diyorsun. İşleri güçleri rast gelsin. Bu memlekete hizmet. Ama şimdi herkes Selçuk Bayraktar olamaz. Ama herkes yapay zekada tüm düzeni değiştirebilir. Verimliliği, alanı değiştirebilir. O zaman biz bu alanlara gelin bunu nüfuz ettirelim. Şimdi biz bir şey belledi mi, şey gibi belliyorsun diye bir laf var, söyleyemiyorum şimdi yanında, bellersin, bellemek, anlamak, öğrenmek, yani sürekli aynı yerde döngü hissediyoruz. Çünkü niye, biri başarmış. Bizim sektörde de böyle değil mi? Mesela sabah yayını yapıyorsun, herkes sabah yayını yapıyor. İşte bir iş yapıyorsun, herkes aynısını. Bir şey öğrendin ve tuttu mu, tamam, herkes aynısını. Şimdi alternatif modele geçmek için alternatif düşünceye ihtiyacımız var. Bizim birbirimizi yemeyle bir vaktimiz yok. Bizim güçlenmeye ve Türkiye olarak dünya üzerinde biz burada izlemeye ihtiyacımız var. Bu çocukların geleceğiyle alakalı buna ihtiyacı var. Şimdi koca koca fabrika sahiplerini anlatıyorsun, hakikaten öyle mi diyor? Adam 4 satırlık yazıyı doğru yazabilse, yapay zekayı kullanabilse verimliliği %20 artacak. %20 artan verimliliğin kastı karşılığı ne? Sadece normal rutindeki bir fabrika için aylık 3-5 milyon. 3-5 milyon. Bunu kaçırıyoruz biz. Bu çocukların her birine bu mantık için bir iş modeli çıkacak. Şimdi tüm yetkililer istirhamımdır. Yaşınız geçmiş olabilir. Ama önceden şöyle bir hadise vardı. Yeni bir teknoloji çıktığında biz şöyle derdik. Gençlerin işi. Bizden geçti. Artık genç çünkü yeni bir teknoloji. Ben ona nasıl adapte olayım ya? Ben yıllarca tasarımda yaptım mesela. Tasarımcılıkta yaptım. Abi şu çıkmış. Ya artık biz yapmayalım ya. Başkaları baksın ona. Hani biz bu kısımda bildiğimiz çünkü yeniden öğrenebilmek genç ve enerjik bir zihin ister. Hani yeniden sil baştan bir program bir yazımı. Ama yapay zeka öyle mi? Hayır öyle değil. Yapay zekanın özelliği şu. Halil bu yapay zekayı daha rahat kullanabilir. Çünkü niye? Süreci biliyor. Mesela bir belediye başkanına yapay zeka kullanmayı öğretebilirseniz, eğer şu an itibariyle yapay zeka ile konuşmayı öğretebilirseniz, belediyenin işini yarı yarıya azaltabilirsiniz, rahatlatabilirsiniz. Çünkü biliyor. Şimdi nerede eksiğini, hangi personelin olmadığını, şurada şöyle bir personelim olsa ben bunu yapardım ama elimde yok dediğini biliyor derken umarım biliyordur. O zaman biz yetişkinlere de bunu anlatmak ve bunu düzenletmek zorundayız. Hülasası çok uzattım, özür diliyorum. Biz bu işi ciddiye almak zorundayız kardeşim. İHA'dan SİHA'dan daha fazla ciddiye almak zorundayız. Net söylüyorum. O İHA ve SİHA'nın yarın yapay zeka modelleriyle durdurulmasının ya da hareket etmesinin sebebi de yine aynı model olacak. Çünkü bundan sonra otonom hareket eden araçlar gibi her şeyin otonomu yapmak mümkün olacak. Doluymuşum bu konuda. Demek ki birazcık fazla konuştum. Hakkınızı helal edin. Şimdi dün MHK başkanını aldık.
5: Aldık.
3: Paketledik. Sardık. Bilmem kaç kişi. Gördün mü yazışmaları?
5: Yok görmedim. Yani orada içeriğini, suçlamaları ne olduğunu okudum ama ayrıntısında o delil kısmını
3: hazırlayayım. Lütfen, lütfen vaktiniz olduğunda bir bakın. Şu an not almamışım size okuyamıyorum ama işte Burak Yılmaz vesaire açıklama yaptı.
5: Onu gördüm. Burak Yılmaz açıklamalarını gördüm.
3: Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeden bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları, bazı hakemlerde görev vermedikleri veya sistematik şekilde oynadıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yaptıklarını, gözlemci listesi, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sorulara ve notlandırma süreçlerine müdahale ettikleri, bazı hakemlerin sınav sonuçlarını değiştikleri, hakemin bir tanesi de evra yayınlamış, şikayet etmiş zaten. Adamın el yazısını değiştirmiştir sınavdan kalsın diye. Dün Baki Ersoy ile konuyla alakalı açıklama yaptı. Burak Yılmaz'ın eski açıklamaları geldi. Ali Koç'un eski açıklamaları geldi. Tuz kokmuş, balık kokmuş, her şey kokmuş memleketimizde. Çok şükür biri müdahale etmiş. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi bu hikaye neye benziyor biliyor musun? Buna itiraz eden kalan vesaire için. Ülkede sınırı ve yetkisi olan kim varsa sınırı ve yetkisini kendi hakkı ve hukukuna sonuna kadar kullanıyor. WhatsApp yazışmaları var işin içerisinde, bazıları sızdırıldı. Onu aynatmayacaksınız diyor. Yaşatmayın, çıkartmayın diyor. Ben size böyle demedim mi diyor. Delege yapısında kilit diyor, hiç halledeceğiz diyor. Şimdi orada bir de seçim muhabbeti var ya. Seçeceğiz. Bir delegasyon yapısı var. Kulüplerden, vıttan, zıttan. Ne olduğunu bilmiyorum ya da hakemlerden. Bunu netliyoruz diyor yani. Hiçbir yere çıkmayacak. Bundan sonra bizi buradan gönderebilecek kimse yok. Biz bırakırsak da bizim dediğimiz adam gelir. Şu an partilerde de aynı hadise yaşanıyor. Nasıl bir hikayenin içine düştük? Nasıl bir yüzyıldayız biz diye düşünüyorum. Sonra dün bir arkadaşla konuşurken fark ettim de geçen yüzyılda çok farklı değilmiş. Bu dönem özel bir hadise değil. Sadece bu dönem medya sebebiyle birazcık ayyuka çıkıyor. Yakalanması daha fazla. Yani şöyle diyorlar mesela. Efendim diyorlar bu suçların şeyi azaldı. Şey arttı. Yo eskiden de vardı. Duymuyordun sadece ya da yakalanmıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada neyi fark ettik biliyor musun Ali'ciğim? Ülkenin her noktasında her şeye müdahale edebiliyormuş. Mahkeme kararına, savcılık aramasına, Anayasa Mahkemesi sonucuna, istinaf sonucuna, tutukluluğa ve tutukluluğun devamına ya da sonrasına, maçın sonuna, gazozuna yapılan maçta maçın sonucuna, gazozun sonucuna, gazozun kapağına ve her şeye legal ve illegal olarak müdahale edebiliyormuş. Biz de oturuyoruz seninle. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçı var, oturup beraber seyredek mi diyoruz? Oturup maç seyrediyoruz. Doğru mu? Yani bu ülkenin içine düştüğü hali ve mantığı hesap ettiğimizde kimin nerede ne kadar ve ne zaman tutulacağı ve kimin hangi operasyonun içinden çıkacağını bilemeyecek hale geldik. Yine söylüyorum bu iş önceden de vardı. Şimdi açığa çıkabiliyor. Yani bundan 30 yıl önce 40 yıl önce maçlar daha mı sterildi sence mesela? farkımız belki vardı. Daha ahlaklı insanlar bazı yerlerde duruyordu diye tahmin ediyorum. Daha ahlaklı yani. Bir tık daha. Yani en azından yapılmaz kardeşim. Ayıp denilen bir hadise var. Mesela bir hikayesi var. Bizim hanım tarafından, akraba tarafından müsteşarlık dönemi var birinin. Önüne bir şey götürüyorlar. Şunu halledersen bak şunlarsın. Ki hakikaten tüm sülaleyi etkileyecek bir kendi işleri. Ve haklı olduğu bir süreç. Ben bunu görevdeyken yapamam diyor. Şimdi bunu diyen bürokrat yapısından milyarlık vurgunu yapıp fon vurgununda adımız çıktı neyse biz de iade ediyoruz diyen bürokrat ve siyaset yapısına dönebilmişiz biz.
5: Peki 80'li yıllarda rahmetli Turgut Özal'ın benim memurum işini bilir cümlesini nereye koyacağız? Yani eskiden daha mı ahlaklıydık,
3: değil.
5: Daha mı dürüstlük derken?
3: Değil, daha fazla. Şimdi ben onun üstünü söylüyorum. Şu an daha fazla ayyuka çıkıyor. Sadece dediğim şu, insan kalitesi bir tık daha üstteydi. Hı. Mesela memurun elindeki imkan sosyal medya, dijital vesaire bir şey olmadığı için 4 tane kağıdı imha ederek yapıyordu. Ama bu kadar şimdikiler kadar zorlamıyordu.
5: Yakalanmıyordu.
3: Yok, şimdikiler kadar da zorlamıyordu. Yani yakalayan vardı ama toplum ahlakı düzeni itibariyle söylüyorum bunu. Siyasetten münezzeh söylüyorum. Toplum ahlakında bu kadar çürümüşlük yoktu. Ya bu kadar.
5: Onunla hemfikiriz. Ona bir şey demiyorum.
3: Dediğim o.
5: Ben kamudaki düzenbazlık, kamudaki üçkağıtçılık, kamuda adam kayırma, kamuda param yeme, haram yeme, aklına ne geliyorsa bu yeni bir şey değil.
3: Tabii canım.
5: 10 yıl, 20 yıllık değil. 50 sene önce de, 500 sene önce de böyleydi. Osmanlı niye çöktü? Selçuklular niye çöktü? İşte benzer sebeplerden. Şimdi Turgut Özal'ın söylediği aslında nereden baktığımız. Benim memurum işini bilir derken memurlara yol mu gösterdi? Hadi böyle yapın, ben size yeterince zam veremedim. Siz bu yola girin mi dedi? Yoksa zaten var olan bir sistemi onlar zaten hamuduyla götürüyor ya, ben şurada vermişim vermemişim. Ben evet. ben bunu değiştiremiyorum mu dedi? Neresinden bakacağız?
3: Valla neresinden bakarsak bakalım ahlakın çöktüğü, insanların birbirinin üstesinden ve üzerinden geçtiği sistemin bir dışına çıkmamız gerekiyor. Bununla alakalı da kaç gündür konuştuğumuz hadise, ülkeyi önümüzdeki şimdi 100 yıllık cumhuriyeti, 100 yıllık, 300 yıllık, 500 yıllık devlet yapacaksanız tepesine ve dibine dinamit koyanı
5: yok
3: affetmeyeceksiniz. Çünkü bugün affettiğiniz her suçlu yarın için, ülkenin çöküşü için kocaman bir dinamittir. Çünkü bu buradan ceza almıyormuş. Bitti bak. Ceza alınmıyormuş. Yani düşünsene, ben çalıyorum, çırpıyorum. Milyarlarca, milyonlarca para götürüyorum. Ceza almıyorum. Ceza alan birisi elindeki kozu kuvvetliyse serbest bırakılabiliyor. Ceza ya, bu belli yani. Bu adam suçlu kardeşim. Suçlu mu suçlu? Devlet nezdinde üst düzeyden bile açıklama yapıyorsun. Aslında şöyle olacaktı filan diye. Suç ortadan kalkıyor. Şimdi sen kanunu, adabı ve ahlakı ülkenin temelinden ve taşından kaldırırsan ülke diye elimizde bir malzeme kalmaz. Memurundan hakimine, savcısına, siyasetçisinden cumhurbaşkanına, bakanına bunu neresinden söylersen söyle. Fon soruşturmasında aynısını yaşıyoruz. Şimdi cumhurbaşkanı açıklamaya, komisyon kuruldu, o yapıldı, bu yapıldı. Bir saniye ya. Bir saniye sayın cumhurbaşkanım. Bu memlekette haksız yoldan bu kadar zengin olan sadece fon soruşturmasını bildiğimiz bu kadar insan varken bunların cezası sadece kalan mallarınıza el koyduk mudur? Bunların süreçle alakalı hikayesi varsa nedir cezamız? Şimdi biraz önce bir haber verdi. Söyleyeyim. Adam diyor ki şahıs diyor, buyurun. Cengiz Avcı isimli bir şahsın, Burak Doğan yazmış bunu. Cengiz Avcı isimli bir şahsın Odine hissesinden bir yılda 15 milyar kazandığı tespit edilmiş. Kazancın 12 milyar TL'sini nakde çevirip yurt dışına kaçmış. Akıllıymış çocuk. 12 milyar yurt dışı. 12 milyar TL. Dünyanın her yerinde bir ömür, ömrünün sonuna kadar bu anlamda yaşarsın. Ve kaçtı. Para da gitti yurt dışına. Şimdi Merkez Hakem Komitesi Başkanı dediğimiz alanda da durum çok farklı değil. Hakem dediğin nedir? Parasını alır, maaşını alır, maç başı parasını alır. Değil mi? Sistem var, düzen var. Adam bunu bile manipüle etmiş. Etmiş yani. Ve açık söyleyeyim, Türkiye futbol tarihi içinde, Türkiye, çünkü futbol çok milyonlarca insanı ilgilendiren bir ortak havuz. Mesela fon da milyonlarca insanı, fon havuzu da milyonlarca insanı dolaylı yoldan etkiliyor ama öyle değil. Senin paran varsa, bak stüdyoda 3 kişi var, kimsenin fonda parası yok. Ya çalmışlar çıkmışlar görüyorum diyorsun, geçiyorsun. Futbol dediğin halde cebimizden bir şey çalmıyorlar gibi görünüyor ama zamanımızı çalıyor. Çalıyor mu kardeşim? Sinirimizi, moralimizi çalıyor. Gidiyorsun, forma alıyorsun, maça gidiyorsun vesaire, bunu çalıyor. Çünkü sen bir tiyatro seyrederken bundan mutlu oluyorsun şimdi. Aa, attık filan, bak nasıl bizimkiler. Ya abi, hepsi numaraymış ya. Hepsi Matrix'e döndü. Kırmızı hap mı, mavi hap mı, hapmaya döndü. Çünkü hakemin manipülasyonu, hakemin yükselmesi, sonucu etki etmesi, bunlar bildiklerimiz, bakalım yani neler çıkacak. Hükümsüzdür abi. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu ya da Cumhurbaşkanlığı şöyle bir hadise yapsa Hakan, Türkiye'nin son 10 yıldaki, 20 yıldaki, 50 yıldaki, düşünsene kaç yılda nüfuz ediyorsun. Şampiyonlukları hükümsüzdür dese, şimdi Galatasaray'dan mı suçu şampiyonluğu alıp kaybettikleri için, şampiyonluğu alamadığı için Fener'in, Beşiktaş'ın, Trabzon'un mu suçu? Ahlakı var mı bu işin? Yok. Bak, hepimizi etkiliyor. Ve o gün başka bir nokta için de söylemiştim. Ülkedeki güven endeksini azaltıyor. Bak, hem operasyon yapıyorsunuz, kendimi güvende hissetmem lazım normal şartlarda. Ama sen her operasyon yaptığında ulan ne adamdırmışlar bizi diye demiyoruz mu?
5: Diyoruz da sonrası önemli. İşte Merkez Hakem Kurulu ile alakalı bir yolsuzluk varsa güvenim 5 puan gitti, azaldı. Ama bunun karşılığında da bunlara gerekli cezaları verip canına okursa o eksi 5 artı 10 olarak bana geri döner güven anlamında. Derim ki, vatandaş olarak söylüyorum.
3: Katılıyorum.
5: Ya bir niyeti bozanlar. Ya bu her yerde, dünyanın her yerinde her zaman olmamış.
3: Kesinlikle
5: mı?
3: Öyle.
5: Bir nefsine uyan, paraya tamah eden, tehditle şantajla bir şeyleri yapmak zorunda kalan, bilmem ne 500 tane sebep var. Ama bir yanlış yola giren de birileri var. Bunu kendi menfaat için kullanmış mı? Kullanmış. Devlet de bunu tespit edip canını okursa o zaman hem başkalarının buna niyetlenmesini önler, hem de ben de vatandaş olarak derim ki ya ortada bir şey var, biri sapmış, yanlış yola girmiş, devlet cezasını bunun canını geçmiş, okumuş. Aynen, bir başkası öyle yapmaz.
3: Aynen öyle.
5: Bu algıyı, bu yapıyı bana verirse devlet, hükümet, kamu, ben devletime güvenirim. Eğer, ama bunu her alanda söylüyorsun. Adalette, futbolda, maçta, siyasette, kamuda, nerede olduğu önemli değil.
3: Evet.
5: Bana bu algıyı verirse ben devletime görüyorum. Peki, vermedi.
3: Oldu
5: yapanın
3: ya,
5: yanına kar kaldı. Tersinden. Her birinde bana, ben devletime eksi beş, eksi beş, eksi beş yazmaya devam etti. Çünkü tedbir de alınmamış. Adamlar da elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Ben ne yaparım? Ben derken vatandaş olarak söylüyorum. Hı hı. Kendi adaletimi kendim sağlamaya başlarım. O zaman da ben de derim ki ya bunlar yapıyor, hiçbir şey olmuyor, ben neden yapmayayım diye fırsat kollamaya başlarım.
3: Evet.
5: Ve suçu kendimce, kendi içimde meşrulaştırırım, legalleştiririm. O zaman herkes kendi adaletini kendi arasın. Allah esirgesin, asmalar, kesmeler, doğralmalar vatandaşa iner. Bu da herhalde hiç kimsenin istediği bir şey değil. Peki, şu an Türkiye'de birçok yerde bunlar patır patır patır patır patlıyor. Emeği geçen, bunları ortaya çıkaran ve cezasını vermek için emniyet güçlerinden, adliyesinden, bakanlık nezdinde herkesin eline konulan sağlığı. Peki, başka yerlerde var mıdır? Ve biz son zamanlarda bunu duyuyoruz, görüyoruz. Bu bir şeyin hazırlığı mıdır? Yoksa bugüne kadar sümen altı edilenlerin ayyuka çıkması mı? Artık halı almıyor, ayağımıza takılıyor. Peki, bir tane daha örnek vereyim size. Putin'in devlet başkanı olmadan önce Rusya'nın durumu.
3: Evet.
5: Rusya'daki yapıp bir araştırın ne olur, 80'li 90'lı yıllarla Gorbaçov zamanından tutun, özellikle 90'lara sonuna kadar ki Rusya'daki o oligarklar, oligarşi, mafya, rüşvet, aklına ne geliyorsa her alandaki o toplumun komple yozlaşmasını Putin ne yapmış da bugün bu hale gelmiş, ne olur bir kıyaslayın. Benzerlikler çok fazla Mustafa, ben biraz araştırdım. Benzerlikler inanılmaz. Orada da o 90'lı yıllarda futboldan, sanayiden, ihalelerden, emniyetten, adliyeden, yasa dışı olan, aklına ne geliyorsa her bir şey var. Putin ne yapmış biliyor musun? Canını okumuş, 7 sülalesini ortadan kaldırmış.
3: Aynen öyle.
5: Bak, ve buradaki süreç, mahkeme süreci o kadar hızlı işlemiş ki.
3: Çat çat.
5: Bizde yıllar sürüyor ya. Bizim de var bir tane başımızın belası, 3 yıldır 4 yıldır bir türlü bitmeyen bir mahkememiz var ya. 3 gün sürmüyor mahkeme. Bir koyuyorlar hemen bir araştırma, savcılık araştırma yapıyor. Bir bakıyor tak, 7 sülalesini ortadan kaldırıyor. Kaldırıyor derken öldürüyor anlamında söylemiyorum. Bir daha İnsan içine çıkamaz hale getiriyor. Hadi bakalım birileri de sonrasında cesaret etsin de görelim. O zaman bazen adaleti de bu şekilde

0: ülkede de, memlekette de, şehirde de hiçbir şeye hakim ve haiz değilsin. Şimdi biliyorsunuz yaşadığımız bir süreç var ve bu süreçle alakalı herkesin bir sorusu, merakı var. Şimdi önce güzel haber, yakında Allah'tan bir mani gelmezse çözümlenecek bir zamanımız var. Ama bununla İnşallah. Alakalı da vermek gereken, söylemek gerekenler var. Adaleti manipüle etmek kolay ve zor bir iş mi diye hep düşünürdüm. Ve bunu birileriyle konuşurken, ya bak buradaki herkese adalet var, hangi adaletten bahsediyorsun diyenler, adalet ne alakası var ya, biz bunu siyaseten de, efendim bakın yani adaletle alakalı sıkıntımız var, bu hissiyatı topluma yaşatmamız lazım. Yani toplum döndüğünde ben adaletli, adil bir ülkedeyim, suç varsa cezası vardır, ben de suçluysam ama ben haklıysam cezası kesilir dediğimiz yerde, olur mu canım? Yani burada herkese adalet ver diyen insanlar kendi yaptıkları hatalar ve cürümler neticesinde ne yazık ki yakalarını bir yerlere kaptırmışlar. Bunu sana şöyle söyleyeyim, topluma da en azından böyle söyleyeyim. Yaptığı arsızlığın, hırsızlığın, rahatsızlığın, kasetin cezasını adalet üzerinden topluma çektiren insanlar var. Bu memlekette hiç kimse toplumdan, toplumun kendisinden ve milletin kendisinden büyük değil. Halil'in canı yanmayacak diye hiç alakası olmayan Merve'nin canı yanmayacak. Adalete nüfuz ettiklerini, bürokrasiye ne kadar nüfuz ettiklerini şu geçtiğimiz bir hafta 10 gün içerisinde çok rahatlıkla gördüm. Çok rahatlıkla gördüm. Biz şöyle zannediyorduk sevgili dostlar. Biz bu süreci yaparken bir tabiri caizse yani yaratık dediğimizde birazcık farklılaşıyor.
1: Küfretmeden anlatmak çok,
0: çok
1: zor değil mi?
0: Tabii tabii,
1: çok
0: küfürsüz zor. Çok zor.
1: Çok zor.
0: Ama biz bir deliyle uğraştığımızı filan düşünüyorduk. Takıntılı, obsesif bir adamla uğraştığımızı düşünüyorduk. Ama öyle değilmiş hikaye. Çünkü bunun olma şansı yok. Şimdi biz kalabalık, etki ve etik alanı belli bir alanız yani. Şimdi düşünsene, kapıdan birisi geliyor, birisi yuvana bomba koyuyor, yıkıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Allah Allah. Nasıl olacak?
1: Şu kodlar çok özür diliyorum. Hı-hı. Batı Şeria'da Yahudiler gelip de bura benim diyor ya. Ha-ha. Adamın tapulu malı. Ha? Ekmiş, ha? Dikmiş, emek vermiş.
0: Yahudinin yine şunu var. Şimdi Halicim, Yahudinin mali, finansal, askeri gücü falan var. Bizim karşımızda bitti piyade bile yok.
1: Yok, o anlamda
0: tabii
1: değil.
0: Tabii anladım
1: o
0: dediğini.
1: Yahudi zihniyetiyle kendinde hak görüp bura benim demesi
0: ben,
1: gibi.
0: Ben Yahudi zihniyetinin bir tık ötesine geçmişler bunlar. Burada şimdi biri yakayı kaptırmış. Çünkü zamanında biri uçkurunu tutamamış. Biri gayrimeşruyla ilişkisi rahatlamış. Birinin ruhsatı yani askıya alınmış.
1: Bıldır yediği vurmalar var.
0: Tabii tabii tabii. Yani şimdi bunların hepsi var. Şimdi bunlar yakayı kaptırmış. Biri de bu yakayı almış eline. Demiş ki bunlar var. Aman aslan parçası, ben bunu istiyorum. Ben böyle istiyorum diyor. Şimdi bu adamlar bir şeyin vefasını, yani bize zarar vermedi, yakınımızda durdu, bizi şantajla, tehditle kullandı, bize bu ülkenin en büyük FETÖ'cüsü dedi. Bak bu adam bize en büyük FETÖ'cüsü dedi. Biz bunlar lan belaya bak unuttuk. Nerede? Kolumun altında. Ne isterse yapalım. Biz bize özel bir operasyon gibi bakıyorduk, yok değilmiş. Yani adamın kendi hikayesinden çıkma alanıymış. Yani kendi durduğu yerde kendini rahatlatma alanıymış. Birinin siyaseten alan planlamasına uygun olduğu için rahatmış. Ve sonrasında şöyle olmuş, muş diyorum çünkü biliyorum yani oldu demiyorum ama muş diyorum, hukuken rahatsız olmayan diye böyle olmuş. Gazeteciler böyle yapıyor diyorlar efendim diyor, böyle olmuş efendim. Adam tabiri caizse şantajının, kendisine yapılan şantajın maliyetini dolaylı yollardan bana ve topluma ödetmiş. Ne kadar gariptir ki biz de aslında hukuk devletinde bir şeylerle uğraşıyoruz diye zannediyoruz. Şimdi yanımızdan her gün ayrılmayan, her fırsatta gece gündüz görüşebileceğimiz insanlarla nasıl bir korku verildiyse alanda yaklaşık 15-20 gündür görüşemiyoruz. Ne kadar ilginç değil mi? Normalde mütemadiyen her gün görüşebileceğimiz insanlarla, her gün, her saat, aman dedikleri Mustafa'yla biz 15 gündür neredeyse görüşme şansı bulamıyoruz. Diyorum ki ya ben

0: Bu adamlara bir şey yapmadım. Evet yapmamışım ama oraya da şöyle gelmiş. Sen buna yakınsın, korursun. Bu benim tahminim. Sen buna yakınsın, korursun. Sen şey yapma. Buna müdahale olma.
1: Müdahale olma, uzak dur.
0: Cumhurbaşkanımızın güzel bir lafı var. Her zaman da söylüyoruz. Keşke gerçek olsaydı. Dünya 5'ten büyüktür. Kayseri 1'den, 2'den, 3'ten büyüktür. Doğru bildiğimiz ve ok gibi durduğumuz yerde hamdolsun haram yemedik. Hiç kimseye boyun eğmedik. Ama bugüne kadar ne birine şantaj yaptık, ne birinin usulsüz emsalsiz parasını aldık, ne para verdiği için övdük, ne de para vermediği için hedef aldık. Bunun için Kayseri Radar sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin de basın camiasının için bir örnekti. Bu konuda sağ olsun hocalarımız, öğrenci arkadaşlarımız, yüksek lisans tezleri dahil ve normal tezleri dahil olmak üzere onlarca çalışma yaptılar. Burası bir model. Burası bir fikrin, ufkun ve ahlakın modeli. Tabii ki para kazandık ve tabii ki para kazanacağız. 20 kişinin sen söyle, maaşını devletten ya da cuma çıkışında dilencilikle falan kazanmıyoruz. Bu hikayeyi yazarken biz ahlakı muayyer, ahlakı sıkıntılı insanların şantajları sebebiyle, konunun bizle alakası yok, kendi ahlaksızlıkları sebebiyle biz şantaj yapmadık işte zaman. Onlara yapılan şantaj neticesinde birilerini korumasız, birilerini korumalı ve birilerini hedefli olarak gördük. Şimdi kendini görünmez zannedenlere özür dilerim bu subliminalleri verdiğim için ama net söylemek için bir tık erken ama az çok az kaldı. Kendini görünmez zannedenlere ufak bir mesajım var. Siz görünmez değilsiniz. Sadece biz görüyoruz. Ve biz henüz yayınlamadık. Biz yayınlamadığımız için siz görünmez görünüyorsunuz. Ve bu ahlakı ve bu ahlaksızlığı bir şekliyle bir yere oturtacağız. Rabbim büyük. Rabbimin adaleti de hakkaniyeti de çok şükür sizden büyük. Ve bu şehir, emin olun, sizin gördüğünüz ve durduğunuz yerden daha büyük. Elinizi görüyorum ve attırıyorum. Bu saatten sonra ya siz bu mücadeleden çekileceksiniz ya da biz bu hayattan çekileceğiz. Onun için bizim rahat olmadığımız yerde siz rahat uyumayacaksınız. Laf kınından çıkarsa bu şehirde kimse uyku uyuyamaz. Bunu hesabını daha önce size göstermiştim. Size yeniden bunun hesabını gösteririm. Biz ahlakı bozuk insanlar değiliz. Biz vatansever insanlarız ve bu vatan için mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Ama bunca insanın ekmeğini, yıllara sair emeğini sizin başka davalarınızdaki, kendi içinizdeki şantaj hikayelerinde ite, köpeğe yedirmek niyetinde değiliz. Elinizi görüyoruz ve arttırıyoruz. Ya biz rahat uyuyacağız ya da sizin uykunuz kaçacak. Tercih sizin. Efendim müsaade isteyelim.
1: Taş atana çiçekle de karşılık verilmez.
0: Deyimler değil mi? Atışması yapalım mı? Aşık atışması gibi. Çelme takmadığımız ayağımız olmadığı anlamına gelmiyor. Bizim durduğumuz yer belli. Bizim ahlakımız da bugüne kadar belli. Elimizde olduğunda yayınlamayacağımız hadiseleri biri size şantaj yaparak kullanıyorsa ben bugüne kadar ahlaklı duruşumu çok rahatlıkla sizi yok edecek kadar ahlaksız hale getiririm. Herkes oturduğu yeri bilsin ve kimse kendini görünmez zannetmesin. İyi niyetimizden bazı şeyleri görmemek için ısrar ediyoruz. Yapmaz diyor. Koca adam ya ayıp ya. Olur mu hiç öyle şey filan diyoruz. Ama görüyoruz. Malı, malzemeyi görüyoruz. Bu saatten sonra ben rahatsız olmayacağım. Bir tane, iki tane, üç tane değil. Hiç sayfam kalmasa bile, hiç alanım kalmasa bile bunu yapabilecek güçte olduğumu kendileri daha önceki dönemden çok çok iyi biliyor. Yok oldu, sıfır olduğu dediği yerden hangi güne geldiğimizi de çok çok iyi biliyor. Yuvamı yıkanın, yuvasını yıkarım diyor değil mi? Atasözü böyleydi. Efendim inşallah bunların hiçbirisine gerek kalmadan rahat rahat devam ederiz ama mesajımız, çok özür diliyorum sevgili dinleyiciler, bazı dinleyicilerimiz ya ne diyor bunlar diyor. Bazı şeyleri açık söylemek basın için birazcık zordur. Bizim ahlakımız için daha zor. Çünkü bizdeki silah tek atımlıktır. Bir sefer attığımızda savaş başlar ve bir daha hiç bitmez. Yanlış yapmaktan, yanlışlıkla birilerini üzmekten de Allah'a sığınırız. Ama ekmeğimizle oynayanında rahatız. Laf sokakta ile bitirelim. Evet Merveciğim.
2: Evet, TÜİK ekonomik endeksini 101,3 olarak yükseldiğini söylemiş. Biz de şunu sormuşuz. Siz ekonomide bir iyileşme hissediyor musunuz?
0: Ekonomimiz mi yükselmiş bir an? Ne ara?
1: İyileşmiş mi? Haberin var mı?
0: Geçmiş olsun. Kimse
1: bana söylemedi.
0: Geçmiş olsun. Gittim geçen çiçek falan götürdüm ama kalkıp ayaklandığından haberim yoktu. Bayılıyorum TÜİK'e ya. Yani TÜİK'te zaten rakam sıkıntılı çıkarsa yönetim değişiyor. Yönetim değiştiği için de bence çok da fazla problem olmuyor. Onun için hesabı şöyle yapalım. Evet, veriyle oynayarak ya da veriyi değiştirerek bu işi çözemiyoruz. Vatandaş ne dedi ben de bilmiyorum. Şimdi oturup dinleyeceğiz.
1: Program başında özür. Amerika'da yapay zekadan bahsettin,
0: evet,
1: ya
0: evet.
1: Kaynak lazım diye.
0: Evet.
1: Sonra o kaynağı kendi üretip
0: tabii.
1: sisteme yükleyip kendi ürettiği ve sisteme yüklediğinden veri çekip bak kaynağı mı diyor ya. Herhalde TÜİK'te benzer bir şey yapıyor herhalde. Kendi yüklüyor. Kendi röportajını ve kendi anketini yapıyor. Sisteme yükleyip oradan geri mi çekiyor? Ne yapıyor?
0: Memleketteki olabilir. Ekonominin halini görmeyip yarın da bunu, gerçi meclis açılışı falan Ankara var ama konuşalım. Memleketteki ekonominin halini görmeyip bununla alakalı hareket etmeyecek kadar gevşek, nasıl olsa gemim benim gemim yürüyor diyecek kadar rahat insanlar var. Halk ayaklanması Rabbim kimseye göstermesin çok zordur ama Fransız ihtilaline atıf yaparak söyleyeceğim. Ekmek yoksa pasta yiyin diyebilecek kadar hunharca nankörleşen ve halkı, burada mesele pasta ya da ekmek meselesi değildi. Ekmek mi yok, pasta yiyin o zaman çünkü o kadar rahattı sarayında. Sarayında rahat edip gemisini yüzdürenler halkın içine düştüğü hali bilmediğinde yaşayacakları süreçler Allah esirgesin başka noktalara gider. Yani bunu böyle olsun ya, halkın halini görün kardeşim. Şu esnafın halini görün. Bak bugün yarın ay sonu. Doğru mu Ali'cim? Kaç tane esnafın ben ne halt edeceğim diye kredi aradığını
1: bağışı
0: biliyor musunuz?
1: Bağışı nasıl ödeyeceğim?
0: Kredi arıyor. Çeki nasıl ödeyeceğim, onu nasıl ödeyeceğim? Ondan sonra siz diyorsunuz ki efendim ekonomi büyüyor. Dün Dernek filmi bu anlamda güzeldi. Rahmetli Sırrı'nın, değil mi? Yani adamın oyunculuğu şekli
1: Sivas
0: güzeldi.
1: Büyüyor
0: şimdi. Sivas büyüyor diyor. Büyüyor da sana mı büyüyor? Sana efendim büyüyor. Ekonomi büyüyor. Bakalım yarın kime büyüyormuş. Yarın, ertesi gün daha çok konuşacağız. Özgür basının özgür sesi olmaya, dik durmaya devam edeceğiz. Bugünleri güzel not aldık. Yanımızda olanı olmayanı, selam vereni vermeyeni, nerede durduğunu gördüklerimiz için bizim için de Rabbim bu imtihanı nasip eyledi. Çok şükür. İyi ki böyle imtihanlar veriyor. Bazen çok kızıyoruz başımıza geleni filan. Ben ne yaptım diyoruz ama bazen görmemiz gerekenler için iyiymiş. Gördüklerimiz ve göreceklerimiz de Rabbim beterinden esirgesin. Ama biz özgür basın olarak ve dimdik ayakta olarak burada devam edeceğiz. Eğer bir gün kontak kapatacaksak bu ancak kendi isteğimizle, kendi keyfimizle olur. Ama bu şehir ve bu ülke henüz buna hazır değil. Burada olmaya ve rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Verdiğimiz kalıcı rahatsızlık yılları aştı. Hala da aşmaya devam edecek efendim. Yeni yayınlarda görüşünceyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Alıyoruz, markete giriyoruz. Dolu dolu çıkıyoruz.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız milletin üstüne yağmur gibi para yağdırıyor 25 seneden beri.
5: Kredi kartları patlamış. Kredi kartıyla alışveriş yapıyorsun. Ayın sonunu getiremiyorsun abla.
6: 2 yıldır özellikle enflasyona yetişilmiyor maalesef.
7: Gelir gideri karşılamıyor. Adamın 30 lira geliri var, 300 lira para harcıyor.
8: Her yerin semtine göre fark vardır. Mesela Kayseri'nin bir yerine gidersin uygundur. Talas mesela bana göre pahalıdır.
9: TÜİK'e göre ekonomik güven endeksi 101,3'e yükseldi. Siz ekonomide bir iyileşme hissediyor musunuz?
6: Hayır, hissetmiyorum maalesef.
10: 2 yıldır özellikle enflasyona yetişilmiyor maalesef.
6: İnsanlar mecburen alacak. Yani başka şeyleri kesti, gıdaya yöneldi yani maalesef. O yüzden.
5: İyileşme nasıl olacak ki? Böyle iyileşme mi olur yani? Herkes aç ya. Şu an ben emekliyim yani. Gene de mesela ufakta bir iş yapıyorum. Gene açım. Yok yani, para yok. Kredi kartları patlamış. Kredi kartıyla alışveriş yapıyorsun. Ayın sonunu getiremiyorsun abla. Böyle iyileşme mi olur yani? Var mı sizce de, sizce de var mı? Yok.
11: Çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ne yapabiliriz bilmiyorum yani. İnşallah diyoruz başımızdaki, inşallah biraz bir an evvel düşer. Bugün alıyoruz bir koli yumurta. 160'dan alıyorsun. Ertesi gün gidiyorsun 200 kolisi. Yani düşün, zeytininden, peynirinden, her türlü ihtiyacında. Yani çoluğun çocuğun var. İdare edemiyorsun. Bir emekli, kiralar.
12: Hani önceden bir eşyayı 5 TL alırken asgari ücret en fazla 2400 TL'ydi. 2020 yılını söylüyorum. Ama bugün 2026'da asgari ücretin 28, inşaatçıların en az 90 milyar aylığı var. ve bence de iyi. Rabbim devletimize zarar vermesin. Yani evimiz çok şükür her şeyden dolu. Kurbandan da var. Normal insanlarda her şeyimizi alıyoruz. Markete giriyoruz. Dolu dolu çıkıyoruz. Bugün ben Kayseri'de geziyorum. Yerine göre alışveriş yapıyorum. Ve buralarda gezdiğimize göre çok şükür Rabbime şükürler olsun. Ve devletimize zarar vermesin. Çok iyiyiz.
4: Ekonomi efendim, buna 25 sene evvel Türkiye'de ekonomi diye bir şey yoktu. Piyasa kırıktı. Her şey berbattı. 25 seneden beri her şey düzeldi, güzel gidiyor, iyi gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız milletin üstüne yağmur gibi para yağdırıyor 25 seneden beri. Ama şimdi bu yapılan zamlar o yüzden oluyor. Eskiden millette para yoktu, alma gücü yoktu. Esnaf zam yapmıyordu. Yapsa kimse bir şey almazdı. Ama şimdi bu yağan yağmur gibi paranın yüzünden esnaf bakıyor ki millette para çok. Nasıl olsa alırlar diye her gün zam yapıyorlar.
8: Yani mağazadan mağazaya şeyinde fark var mesela. Ben kendimce mesela uygun gördüğüm yerleri alıyorum şeyinde. Gidip marka falan takıntım yok yani, iyi olsun, kaliteli olsun şeyindeyim. Yani ekonomi hakkında da pek şu an bir şey diyemem, yeni mezun olduğum için hani iş durumu falan nasıl bilmiyorum. Her yerin semtine göre fark vardır. Mesela Kayseri'nin bir yerine gidersin uygundur. Talas mesela bana göre pahalıdır. Çünkü yani şey kesim olur. Böyle daha lüks kesim olduğu için öyle.
7: Ben inanmıyorum, öyle bir şey yok. Onlar hayal alemi. Hayal ürünleri TÜİK'in hesapları. %1500 her şey son derecede çok pahalı, çok yüksek. Herkes istediği gibi dans ediyor. Çok büyük bir zafiyet var, çok büyük bir çılgınlık var. Tüketimde, üretimde her şey bir anormal, bir dengesizlik var yani. Gelir gideri karşılamıyor. Adam 30 lira geliri var, 300 lira para harcıyor. 30 bin lira para harcıyor. 250 bin lira borç yiyor.
13: Ucuz yer göster. İtalya mı ucuz, Yunan mı ucuz, Almanya mı ucuz, başka bir yer mi ucuz? Bir ucuz yer söyle. Pandemiden sonra dünya battı. Bir de savaş var iki yerde. Petrol bağlandı, her şey bağlı. Bu gayet normal. Almanya diyor %2 diye %90 enflasyon var. %2 diye bir şey yok. %2 yok yani. Onların, bizim Türk onlara bir şeyler atıyorlar kafalarına göre. Yani hiç yani kendi açığını vermiyorlar. Sadece bizim muhalefet dışarıya yalvarmayı çok güzel seviyor.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi. Acılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
4: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
3: Ben 19.30.
4: Ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerinin baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olduğunu belirterek, bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yüksek fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon mülteci ve zorla yerinden edilmiş kişinin hayati önem taşıyan yardımlarla erişimlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşları bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini azaltmayı ve para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu kullanım tarihini yeniden düzenledi. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan muhtemel eğitim süresi 2025 verilerine göre Kayseri'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin üniversiteyi tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 17 yıl oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında %0,7 oranında artarak 101,3 değerini aldı. 1 Eylül 2026 tarihinden bugün 29 Eylül 2026 tarihine kadar geçen 29 günde akaryakıt fiyatlarına 10 kez zam gelirken 2 kez indirim uygulandı. İletişim Başkanlığı'nca 1 Ekim'de Bişkek'te Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlenecek. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatında sona gelindiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayali açılan kapı olacak dedi. Hacılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve afet riski altında bulunan alanlar kat karşılığında ihaleye açıldı. Toplu Konut İdaresi'nin Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yakutiye mahallesinde yaptığı 131 konutluk proje tamamlandı. Kayseri dahil 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: aşınana, aşınana, aşınana, aşınana.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

0: Gerçekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220

0: Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
3: Ben mi? 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
3: Ben 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 21, en düşükse 10 derece olacak. İlçelerimizin tamamında hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Özvatan 18, Akkışla ve Bünyan 19, Felahiye, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 20, Yahyalı ve Yeşilhisar 21, Develi 22 derece. Çevre illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 15, Sivas'ta 18, Nevşehir'de 19, Kırşehir'de 20, Niğde'de 22 derece. Büyük şehirlere baktığımızdaysa yağışın görüldüğü Ankara 19, İstanbul 21 derece. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 26 dereceyi gösteriyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları bugün bir araya geldi. Toplantıda Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olduğu en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde G20 ticaret bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantısına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. Türkiye'yi yılın Ocak-Ağustos döneminde ziyaret eden 34.826.677 yabancının 4.717.814'ü Rusya'dan, 4.391.616'sı Almanya'dan geldi. Türkiye'nin ekonomi ajandası, ihracat ve enflasyon rakamlarının açıklanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM'de yapacağı sunum ve 2027 yılı bütçesinin belirlenmesi gibi gelişmelerde yoğunluk olacak. Fitch Ratings'in Türkiye'den sorumlu ülke derecelendirme kıdemli direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yürütülen fon soruşturmalarının not üzerinde etkisi olmayacağını düşündüğünü belirterek sistemik riske belirlenmediğini vurguladı. Türkiye Taş Kömür Kurumu, Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacak. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 2 kuruş, euro ise 55 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.632 liradan, çeyrek altın ise 10.807 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nin ana yolu ve mahalle içi yollarında sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yollar hizmete açıldı. Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Taş Parkı ve sosyal tesisinin açılışı yapıldı. Açılış programında konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yılı aile yılı ilan etmişti. Özellikle gönüllü kültür teşekkürlerimiz ve bağlı tüm sivil toplum kuruluşlarının benim şahsi kanaatim yapması gereken en önemli mücadele aile kavramına ve gençliğe sahip çıkmak. Dolayısıyla bu yaptığımız parklarda bizim üstüne düştüğümüz konu gençlerin, ailelerin oturup çay içebileceği, yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği, nitelikli zaman geçirebileceği yerler olsun istiyoruz.
1: Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı birinci olan kongresinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Kayseri Adliyesi'nin önünde bulunan ATM'lerin arasında bulunan şüpheli çanta boş çıktı. İnovder bünyesinde oluşturulan İnovder Kadınlar Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni dönem çalışmalarına başladı. Sıcak havaların düşmesiyle birlikte balık çeşitliliğinde artış, fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu konuya ilişkin konuşan balıkçı Remzi Yılmaz, şu anda palamut mevsimi. Palamutun tanesini 100 liraya satıyoruz. Palamutta Kayserilerde inanılmaz bir talep var. Her gün 200-300 tane satıyoruz, dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan ÖG'nin yargılandığı davada savcı sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından gerçekleştirilecek lisans KPSS hazırlık ve MEP AGS hazırlık kursları için başvuru süreci başladı. KPSS ve MEP AGS hazırlık kursları için son başvuru tarihi 4 Ekim 2026 Pazar günü olarak belirlendi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir Sunta üretim tesisinde çalışan 54 yaşındaki ÇD, helezyon konveyör makinesine sıkışma sonucu hayatını kaybetti. PFDK tarafından Kayserispor'a Mardin 1969 spor maçı sonrası 140 bin TL para ve taraftarına bir maç deplasman yasağı verildi. TBF Kadınlar 2. Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden takımlardan KVK Voleybol Kulübü sezonun 2. hafta maçında bugün Gaziantep Belediyespor'u set vermeden yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustik Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vaat eden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustik Husti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalı Kuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserilerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, Aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kar Topu oyunları sizlerle birlikte olacak.
4: Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları,

0: 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
3: Ben 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar 91.8.
2: Günlük

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fransa genelindeki liselerde düzenlenen ve günlerdir devam eden öğrenci protestolarında dün çoğunluğu reşit olmayan 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Hollanda polisi, FBI büro personelinin tamamına ait yaklaşık 38 bin kişinin hassas bilgilerini çaldığını iddia eden, siber suç grubunun üyesi olduğundan şüphelendiği bir kişiyi gözaltına aldı. Sağ muhalefetin çoğunlukta olduğu İspanya Senatosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Madrid'e yaptığı resmi ziyaret sırasında İspanya ve Fransa arasındaki dostluk anlaşmasının onaylanmasını reddetti. Dünyada bu yıl yaşanan iklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle nüfusun yaklaşık %40'ı tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da peş peşe 35 gün boyunca devam eden rekor yağışlar sebze fiyatlarında kesin bir artışa neden olurken turizmi de olumsuz etkiledi. İngiltere Kraliyet Donanması'na ait bir fırkateynde üst düzey bir denizcinin gece nöbetini terk ederek geminin güvenliğini sadece bir stajyere bıraktığı askeri mahkemede açıklandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 7997.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri Talas.
3: Ben 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları bugün bir araya geldi. Toplantıda Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olduğu en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde G20 ticaret bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantısına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. Türkiye'yi yılın Ocak-Ağustos döneminde ziyaret eden 34.826.677 yabancının 4.717.814'ü Rusya'dan, 4.391.616'sı Almanya'dan geldi. Türkiye'nin ekonomi ajandası, ihracat ve enflasyon rakamlarının açıklanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM'de yapacağı sunum ve 2027 yılı bütçesinin belirlenmesi gibi gelişmelerde yoğunluk olacak. Fitch Ratings'in Türkiye'den sorumlu ülke derecelendirme kıdemli direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yürütülen fon soruşturmalarının not üzerinde etkisi olmayacağını düşündüğünü belirterek sistemik riske belirlenmediğini vurguladı. Türkiye Taş Kömür Kurumu, Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacak. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 2 kuruş, euro ise 55 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.632 liradan, çeyrek altın ise 10.807 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 21, en düşük ise 10 derece olacak. İlçelerimizin tamamında hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Özvatan 18, Akkışlı ve Bünyan 19, Felahiye, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 20, Yahyalı ve Yeşilhisar 21, Develi 22 derece. Çevre illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 15, Sivas'ta 18, Nevşehir'de 19, Kırşehir'de 20, Niğde'de 22 derece. Büyük şehirlere baktığımızda ise yağışın görüldüğü Ankara 19, İstanbul 21 derece. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 26 dereceyi gösteriyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nin ana yolu ve mahalle içi yollarında sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yollar hizmete açıldı. Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Taş Parkı ve sosyal tesisinin açılışı yapıldı. Açılış programında konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yılı aile yılı ilan etmişti. Özellikle gönüllü kültür teşekkürlerimiz ve bağlı tüm sivil toplum kuruluşlarının benim şahsi kanaatim yapması gereken en önemli mücadele aile kavramına ve gençliğe sahip çıkmak. Dolayısıyla bu yaptığımız parklarda bizim üstüne düştüğümüz konu gençlerin, ailelerin oturup çay içebileceği, yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği, nitelikli zaman geçirebileceği yerler olsun istiyoruz.
1: Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı birinci olan kongresinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Kayseri Adliyesi'nin önünde bulunan ATM'lerin arasında bulunan şüpheli çanta boş çıktı. İnovder bünyesinde oluşturulan İnovder Kadınlar Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni dönem çalışmalarına başladı. Sıcak havaların düşmesiyle birlikte balık çeşitliliğinde artış, fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu konuya ilişkin konuşan balıkçı Remzi Yılmaz, şu anda palamut mevsimi. Palamutun tanesini 100 liraya satıyoruz. Palamutta Kayserilerde inanılmaz bir talep var. Her gün 200-300 tane satıyoruz, dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan ÖG'nin yargılandığı davada savcı sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından gerçekleştirilecek lisans KPSS hazırlık ve MEP AGS hazırlık kursları için başvuru süreci başladı. KPSS ve MEP AGS hazırlık kursları için son başvuru tarihi 4 Ekim 2026 Pazar günü olarak belirlendi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir Sunta üretim tesisinde çalışan 54 yaşındaki Ç'de helezyon konveyör makinesine sıkışma sonucu hayatını kaybetti. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Mardin 1969 spor maçı sonrası 140 bin TL para ve taraftarına bir maç deplasman yasağı verildi. TBF Kadınlar 2. Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden takımlardan KVK Voleybol Kulübü sezonun 2. hafta maçında bugün Gaziantep Belediyespor'u set vermeden yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime

0: Mahallemizde bulunan Karçığır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçığır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kalkop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
4: Ben 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları bugün bir araya geldi. Toplantıda fon koordinasyon kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi. Devlet Denetleme Kurumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10. Sporun Devleri Buluşuyor ödül töreninde yaptığı konuşmada spor bizi ayrıştırmamalı, birleştirmeli, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmeli ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. İletişim Başkanlığı önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin kamu hizmet sunumunda yürüttüğü çok yönlü iletişim faaliyetleri ve bunların hizmetleri yansımaların kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan CİMER Bülten'in Ağustos sayısı yayınlandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, fon soruşturması ile ilgili piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmaların sürdürüldüğünü, ihtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemeler hazırlandığını belirterek, vatandaşlarımızın birikimlerinin ve meşru haklarının korunması yürütülen sürecin temel önceliğidir açıklamasında bulundu. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesinde yer alan süresiz olarak ibaresini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar resmi gazetede yayınlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Türk sporunu derinden sarsan bir kayıpla bültenimize başlıyoruz. A milli futbol takımımızın ve Fenerbahçe'nin efsanevi eski kalecisi Şükrü Ersoy 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk futbolunun bu koca çınarına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Türk futbolunun uluslararası arenadaki temsilinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini temsil eden Avrupa Futbol Kulüplerinin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz moral depoladı. Anadolu Efes sahasında konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i 94-84 mağlup etti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise Almanya ekibi Bayern Münih'i 176 gibi farklı bir skorla devirdi. BTK Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Tofaş da C grubundaki ilk maçında Almanya ekibini 82-69 mağlup ederek organizasyona galibiyetle adım attı. UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 10 karşılaşmayla noktalandı. A Ligi 3. grupta İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk 3 puanını haneye yazdırdı. Aynı grupta İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek 2-2 yaptı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Trabzonspor ile dostluk maçı yapacak olan İrlanda temsilcisi Trabzon'a ulaştı. Öte yandan Galatasaray forması giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, sergilediği toplumsal farkındalık ve duruşuyla 2025 Mevlüt'e genç madalyasına layık görüldü. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fransa genelindeki liselerde düzenlenen ve günlerdir devam eden öğrenci protestolarında dün çoğunluğu reşit olmayan 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Hollanda polisi FBI büro personelinin tamamına ait yaklaşık 38 bin kişinin hassas bilgilerini çaldığını iddia eden, siber suç grubunun üyesi olduğundan şüphelendiği bir kişiyi gözaltına aldı. Sağ muhalefetin çoğunlukta olduğu İspanya Senatosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Madrid'e yaptığı resmi ziyaret sırasında İspanya ve Fransa arasındaki dostluk anlaşmasının onaylanmasını reddetti. Dünyada bu yıl yaşanan iklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle nüfusun yaklaşık %40'ı tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da peş peşe 35 gün boyunca devam eden rekor yağışlar, sebze fiyatlarında kesin bir artışa neden olurken turizmi de olumsuz etkiledi. İngiltere Kraliyet Donanması'na ait bir fırkateynde üst düzey bir denizcinin gece nöbetini terk ederek geminin güvenliğini sadece bir stajyere bıraktığı askeri mahkemede açıklandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
3: Ben 19.30.
4: Ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları bugün bir araya geldi. Toplantıda fon koordinasyon kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olduğu en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde G20 ticaret bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantısına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. Türkiye'yi yılın Ocak-Ağustos döneminde ziyaret eden 34.826.677 yabancının 4.717.814'ü Rusya'dan, 4.391.616'sı Almanya'dan geldi. Türkiye'nin ekonomi ajandası, ihracat ve enflasyon rakamlarının açıklanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM'de yapacağı sunum ve 2027 yılı bütçesinin belirlenmesi gibi gelişmelerde yoğunluk olacak. Fitch Ratings'in Türkiye'den sorumlu ülke derecelendirme kıdemli direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yürütülen fon soruşturmalarının not üzerinde etkisi olmayacağını düşündüğünü belirterek sistemik riske belirlenmediğini vurguladı. Türkiye Taş Kömür Kurumu, Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacak. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 2 kuruş, euro ise 55 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasındaysa gram altın 6.632 liradan, çeyrek altınsa 10.807 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 21, en düşük ise 10 derece olacak. İlçelerimizin tamamında hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Özvatan 18, Akkışlı ve Bünyan 19, Felahiye, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 20, Yahyalı ve Yeşilhisar 21, Develi 22 derece. Çevre illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 15, Sivas'ta 18, Nevşehir'de 19, Kırşehir'de 20, Niğde'de 22 derece. Büyük şehirlere baktığımızda ise yağışın görüldüğü Ankara 19, İstanbul 21 derece. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 26 dereceyi gösteriyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Alo.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nin ana yolu ve mahalle içi yollarında sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yollar hizmete açıldı. Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Taş Parkı ve sosyal tesisinin açılışı yapıldı. Açılış programında konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yılı aile yılı ilan etmişti. Özellikle gönüllü kültür teşekkürlerimiz ve bağlı tüm sivil toplum kuruluşlarının benim şahsi kanaatim yapması gereken en önemli mücadele aile kavramına ve gençliğe sahip çıkmak. Dolayısıyla bu yaptığımız parklarda bizim üstüne düştüğümüz konu gençlerin, ailelerin oturup çay içebileceği, yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği, nitelikli zaman geçirebileceği yerler olsun istiyoruz.
2: Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı birinci olan kongresinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Kayseri Adliyesi'nin önünde bulunan ATM'lerin arasında bulunan şüpheli çanta boş çıktı. İnovder bünyesinde oluşturulan İnovder Kadınlar Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni dönem çalışmalarına başladı. Sıcak havaların düşmesiyle birlikte balık çeşitliliğinde artış, fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu konuya ilişkin konuşan balıkçı Remzi Yılmaz, şu anda palamut mevsimi. Palamutun tanesini 100 liraya satıyoruz. Palamutta Kayserililerde inanılmaz bir talep var. Her gün 200-300 tane satıyoruz, dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan ÖG'nin yargılandığı davada savcı sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından gerçekleştirilecek lisans KPSS hazırlık ve MEP AGS hazırlık kursları için başvuru süreci başladı. KPSS ve MEP AGS hazırlık kursları için son başvuru tarihi 4 Ekim 2026 Pazar günü olarak belirlendi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir Sunta üretim tesisinde çalışan 54 yaşındaki ÇD, helezyon konveyör makinesine sıkışma sonucu hayatını kaybetti. PFDK tarafından Kayserispor'a Mardin 1969 spor maçı sonrası 140 bin TL para ve taraftarına bir maç deplasman yasağı verildi. TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden takımlardan KVK Voleybol Kulübü sezonun 2. hafta maçında bugün Gaziantep Belediyespor'u set vermeden yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustik Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
6: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vadiden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustik Husti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalıkuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserililerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kar Topu oyunları sizlerle birlikte olacak.
5: Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
7: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Mola AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmola gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşer ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 6238. Genel içinse 0850 259 7997.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
5: Ben 19.30.
6: Ya ben de buradayım ya.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları bugün bir araya geldi. Toplantıda fon koordinasyon kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi. Devlet Denetleme Kurumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecine başlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10. Sporun Devleri Buluşuyor ödül töreninde yaptığı konuşmada spor bizi ayrıştırmamalı, birleştirmeli, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmeli ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. İletişim Başkanlığı'nca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin kamu hizmet sunumunda yürüttüğü çok yönlü iletişim faaliyetleri ve bunların hizmetleri yansımaların kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan CİMER Bülten'in Ağustos sayısı yayınlandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, fon soruşturması ile ilgili piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmaların sürdürüldüğünü, ihtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemeler hazırlandığını belirterek, vatandaşlarımızın birikimlerinin ve meşru haklarının korunması yürütülen sürecin temel önceliğidir açıklamasında bulundu. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesinde yer alan süresiz olarak ibaresini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar resmi gazetede yayınlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Türk sporunu derinden sarsan bir kayıpla bültenimize başlıyoruz. A milli futbol takımımızın ve Fenerbahçe'nin efsanevi eski kalecisi Şükrü Ersoy 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk futbolunun bu koca çınarına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Türk futbolunun uluslararası arenadaki temsilinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini temsil eden Avrupa Futbol Kulüplerinin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz moral depoladı. Anadolu Efes sahasında konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i 94-84 mağlup etti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise Almanya ekibi Bayern Münih'i 176 gibi farklı bir skorla devirdi. BTK Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Tofaş da C grubundaki ilk maçında Almanya ekibini 82-69 mağlup ederek organizasyona galibiyetle adım attı. UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 10 karşılaşmayla noktalandı. A Ligi 3. grupta İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk 3 puanını haneye yazdırdı. Aynı grupta İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek 2-2 yaptı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Trabzonspor ile dostluk maçı yapacak olan İrlanda temsilcisi Trabzon'a ulaştı. Öte yandan Galatasaray forması giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, sergilediği toplumsal farkındalık ve duruşuyla 2025 Mevlüt'e genç madalyasına layık görüldü. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
4: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fransa genelindeki liselerde düzenlenen ve günlerdir devam eden öğrenci protestolarında dün çoğunluğu reşit olmayan 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Hollanda polisi FBI büro personelinin tamamına ait yaklaşık 38 bin kişinin hassas bilgilerini çaldığını iddia eden, siber suç grubunun üyesi olduğundan şüphelendiği bir kişiyi gözaltına aldı. Sağ muhalefetin çoğunlukta olduğu İspanya Senatosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Madrid'e yaptığı resmi ziyaret sırasında İspanya ve Fransa arasındaki dostluk anlaşmasının onaylanmasını reddetti. Dünyada bu yıl yaşanan iklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle nüfusun yaklaşık %40'ı tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da peş peşe 35 gün boyunca devam eden rekor yağışlar, sebze fiyatlarında kesin bir artışa neden olurken turizmi de olumsuz etkiledi. İngiltere Kraliyet Donanması'na ait bir fırkateynde üst düzey bir denizcinin gece nöbetini terk ederek geminin güvenliğini sadece bir stajyere bıraktığı askeri mahkemede açıklandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları bugün bir araya geldi. Toplantıda fon koordinasyon kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olduğu en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde G20 ticaret bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantısına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. Türkiye'yi yılın Ocak-Ağustos döneminde ziyaret eden 34.826.677 yabancının 4.717.814'ü Rusya'dan, 4.391.616'sı Almanya'dan geldi. Türkiye'nin ekonomi ajandası, ihracat ve enflasyon rakamlarının açıklanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM'de yapacağı sunum ve 2027 yılı bütçesinin belirlenmesi gibi gelişmelerde yoğunluk olacak. Fitch Ratings'in Türkiye'den sorumlu ülke derecelendirme kıdemli direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yürütülen fon soruşturmalarının not üzerinde etkisi olmayacağını düşündüğünü belirterek sistemik riske belirlenmediğini vurguladı. Türkiye Taş Kömür Kurumu, Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacak. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 2 kuruş, euro ise 55 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasındaysa gram altın 6.632 liradan, çeyrek altınsa 10.807 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 21, en düşük ise 10 derece olacak. İlçelerimizin tamamında hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Özvatan 18, Akkışlı ve Bünyan 19, Felahiye, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 20, Yahyalı ve Yeşilhisar 21, Develi 22 derece. Çevre illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 15, Sivas'ta 18, Nevşehir'de 19, Kırşehir'de 20, Niğde'de 22 derece. Büyük şehirlere baktığımızda ise yağışın görüldüğü Ankara 19, İstanbul 21 derece. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 26 dereceyi gösteriyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nin ana yolu ve mahalle içi yollarında sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yollar hizmete açıldı. Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Taş Parkı ve sosyal tesisinin açılışı yapıldı. Açılış programında konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yılı aile yılı ilan etmişti. Özellikle gönüllü kültür teşekkürlerimiz ve bağlı tüm sivil toplum kuruluşlarının benim şahsi kanaatim yapması gereken en önemli mücadele aile kavramına ve gençliğe sahip çıkmak. Dolayısıyla bu yaptığımız parklarda bizim üstüne düştüğümüz konu gençlerin, ailelerin oturup çay içebileceği, yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği, nitelikli zaman geçirebileceği yerler olsun istiyoruz.
1: Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı 1. olan kongresinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Kayseri Adliyesi'nin önünde bulunan ATM'lerin arasında bulunan şüpheli çanta boş çıktı. İnovder bünyesinde oluşturulan İnovder Kadınlar Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni dönem çalışmalarına başladı. Sıcak havaların düşmesiyle birlikte balık çeşitliliğinde artış, fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu konuya ilişkin konuşan balıkçı Remzi Yılmaz, şu anda palamut mevsimi. Palamutun tanesini 100 liraya satıyoruz. Palamutta Kayserililerde inanılmaz bir talep var. Her gün 200-300 tane satıyoruz, dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan ÖG'nin yargılandığı davada savcı sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından gerçekleştirilecek lisans KPSS hazırlık ve MEP AGS hazırlık kursları için başvuru süreci başladı. KPSS ve MEP AGS hazırlık kursları için son başvuru tarihi 4 Ekim 2026 Pazar günü olarak belirlendi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir Sunta üretim tesisinde çalışan 54 yaşındaki ÇD, helezyon konveyör makinesine sıkışma sonucu hayatını kaybetti. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Mardin 1969 spor maçı sonrası 140 bin TL para ve taraftarına bir maç deplasman yasağı verildi. TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden takımlardan KVK Voleybol Kulübü sezonun 2. hafta maçında bugün Gaziantep Belediyespor'u set vermeden yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Selen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
7: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları bugün bir araya geldi. Toplantıda fon koordinasyon kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi. Devlet Denetleme Kurumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecine başlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10. Sporun Devleri Buluşuyor ödül töreninde yaptığı konuşmada spor bizi ayrıştırmamalı, birleştirmeli, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmeli ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. İletişim Başkanlığı'nca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin kamu hizmet sunumunda yürüttüğü çok yönlü iletişim faaliyetleri ve bunların hizmetleri yansımaların kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan CİMER Bülten'in Ağustos sayısı yayınlandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, fon soruşturması ile ilgili piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmaların sürdürüldüğünü, ihtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemeler hazırlandığını belirterek, vatandaşlarımızın birikimlerinin ve meşru haklarının korunması yürütülen sürecin temel önceliğidir açıklamasında bulundu.

0: bulundu. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesinde yer alan süresiz olarak ibaresini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar resmi gazetede yayınlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Türk sporunu derinden sarsan bir kayıpla bültenimize başlıyoruz. A milli futbol takımımızın ve Fenerbahçe'nin efsanevi eski kalecisi Şükrü Ersoy 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk futbolunun bu koca çınarına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Türk futbolunun uluslararası arenadaki temsilinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini temsil eden Avrupa Futbol Kulüplerinin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz moral depoladı. Anadolu Efes sahasında konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i 94-84 mağlup etti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise Almanya ekibi Bayern Münih'i 176 gibi farklı bir skorla devirdi. BTK Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Tofaş da C grubundaki ilk maçında Almanya ekibini 82-69 mağlup ederek organizasyona galibiyetle adım attı. UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 10 karşılaşmayla noktalandı. A Ligi 3. grupta İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk 3 puanını haneye yazdırdı. Aynı grupta İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek 2-2 yaptı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Trabzonspor ile dostluk maçı yapacak olan İrlanda temsilcisi Trabzon'a ulaştı. Öte yandan Galatasaray forması giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, sergilediği toplumsal farkındalık ve duruşuyla 2025 Mevlüt'e genç madalyasına layık görüldü. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fransa genelindeki liselerde düzenlenen ve günlerdir devam eden öğrenci protestolarında dün çoğunluğu reşit olmayan 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Hollanda polisi FBI büro personelinin tamamına ait yaklaşık 38 bin kişinin hassas bilgilerini çaldığını iddia eden siber suç grubunun üyesi olduğundan şüphelendiği bir kişiyi gözaltına aldı. Sağ muhalefetin çoğunlukta olduğu İspanya Senatosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Madrid'e yaptığı resmi ziyaret sırasında İspanya ve Fransa arasındaki dostluk anlaşmasının onaylanmasını reddetti. Dünyada bu yıl yaşanan iklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle nüfusun yaklaşık %40'ı tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da peş peşe 35 gün boyunca devam eden rekor yağışlar, sebze fiyatlarında kesin bir artışa neden olurken turizmi de olumsuz etkiledi. İngiltere Kraliyet Donanması'na ait bir fırkateynde üst düzey bir denizcinin gece nöbetini terk ederek geminin güvenliğini sadece bir stajyere bıraktığı askeri mahkemede açıklandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları bugün bir araya geldi. Toplantıda Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olduğu en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde G20 ticaret bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantısına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. Türkiye'yi yılın Ocak-Ağustos döneminde ziyaret eden 34.826.677 yabancının 4.717.814'ü Rusya'dan, 4.391.616'sı Almanya'dan geldi. Türkiye'nin ekonomi ajandası, ihracat ve enflasyon rakamlarının açıklanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM'de yapacağı sunum ve 2027 yılı bütçesinin belirlenmesi gibi gelişmelerde yoğunluk olacak. Fitch Ratings'in Türkiye'den sorumlu ülke derecelendirme kıdemli direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yürütülen fon soruşturmalarının not üzerinde etkisi olmayacağını düşündüğünü belirterek sistemik riske belirlenmediğini vurguladı. Türkiye Taş Kömür Kurumu, Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacak. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 2 kuruş, euro ise 55 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.632 liradan, çeyrek altın ise 10.807 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 21, en düşük ise 10 derece olacak. İlçelerimizin tamamında hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Özvatan 18, Akkışlı ve Bünyan 19, Felahiye, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 20, Yahyalı ve Yeşilhisar 21, Develi 22 derece. Çevre illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 15, Sivas'ta 18, Nevşehir'de 19, Kırşehir'de 20, Niğde'de 22 derece. Büyük şehirlere baktığımızda ise yağışın görüldüğü Ankara 19, İstanbul 21 derece. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 26 dereceyi gösteriyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nin ana yolu ve mahalle içi yollarında sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yollar hizmete açıldı. Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Taş Parkı ve sosyal tesisinin açılışı yapıldı. Açılış programında konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yılı aile yılı ilan etmişti. Özellikle gönüllü kültür teşekkürlerimiz ve bağlı tüm sivil toplum kuruluşlarının benim şahsi kanaatim yapması gereken en önemli mücadele aile kavramına ve gençliğe sahip çıkmak. Dolayısıyla bu yaptığımız parklarda bizim üstüne düştüğümüz konu gençlerin, ailelerin oturup çay içebileceği, yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği, nitelikli zaman geçirebileceği yerler olsun istiyoruz.
1: Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı birinci olan kongresinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Kayseri Adliyesi'nin önünde bulunan ATM'lerin arasında bulunan şüpheli çanta boş çıktı. İnovder bünyesinde oluşturulan İnovder Kadınlar Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni dönem çalışmalarına başladı. Sıcak havaların düşmesiyle birlikte balık çeşitliliğinde artış, fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu konuya ilişkin konuşan balıkçı Remzi Yılmaz, şu anda palamut mevsimi. Palamutun tanesini 100 liraya satıyoruz. Palamutta Kayserilerde inanılmaz bir talep var. Her gün 200-300 tane satıyoruz, dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan ÖG'nin yargılandığı davada savcı sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından gerçekleştirilecek lisans KPSS hazırlık ve MEP AGS hazırlık kursları için başvuru süreci başladı. KPSS ve MEP AGS hazırlık kursları için son başvuru tarihi 4 Ekim 2026 Pazar günü olarak belirlendi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir Sunta üretim tesisinde çalışan 54 yaşındaki ÇD, helezyon konveyör makinesine sıkışma sonucu hayatını kaybetti. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Mardin 1969 spor maçı sonrası 140 bin TL para ve taraftarına bir maç deplasman yasağı verildi. TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden takımlardan KVK Voleybol Kulübü sezonun 2. hafta maçında bugün Gaziantep Belediyespor'u set vermeden yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 7997.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları bugün bir araya geldi. Toplantıda fon koordinasyon kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi. Devlet Denetleme Kurumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10. Sporun Devleri Buluşuyor ödül töreninde yaptığı konuşmada spor bizi ayrıştırmamalı, birleştirmeli, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmeli ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. İletişim Başkanlığı'nca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin kamu hizmet sunumunda yürüttüğü çok yönlü iletişim faaliyetleri ve bunların hizmetleri yansımaların kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan CİMER Bülten'in Ağustos sayısı yayınlandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, fon soruşturması ile ilgili piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmaların sürdürüldüğünü, ihtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemeler hazırlandığını belirterek, vatandaşlarımızın birikimlerinin ve meşru haklarının korunması yürütülen sürecin temel önceliğidir açıklamasında bulundu. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesinde yer alan süresiz olarak ibaresini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar resmi gazetede yayınlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi

0: Bu frekansta futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Türk sporunu derinden sarsan bir kayıpla bültenimize başlıyoruz. A milli futbol takımımızın ve Fenerbahçe'nin efsanevi eski kalecisi Şükrü Ersoy 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk futbolunun bu koca çınarına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Türk futbolunun uluslararası arenadaki temsilinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini temsil eden Avrupa Futbol Kulüplerinin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz moral depoladı. Anadolu Efes sahasında konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i 94-84 mağlup etti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise Almanya ekibi Bayern Münih'i 176 gibi farklı bir skorla devirdi. BTK Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Tofaş da C grubundaki ilk maçında Almanya ekibini 82-69 mağlup ederek organizasyona galibiyetle adım attı. UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 10 karşılaşmayla noktalandı. A Ligi 3. grupta İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk 3 puanını haneye yazdırdı. Aynı grupta İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek 2-2 yaptı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Trabzonspor ile dostluk maçı yapacak olan İrlanda temsilcisi Trabzon'a ulaştı. Öte yandan Galatasaray forması giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, sergilediği toplumsal farkındalık ve duruşuyla 2025 Mevlüt'e genç madalyasına layık görüldü. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda 90'lı yıllarda hem müziği hem de sıra dışı imajıyla Türk popunda bir kırılma yaratan, besteci ve yorumcu kimliğiyle tanınan Bendeniz'in yaşamını ve müzikal yolculuğunu sizlere aktaracağız.

0: bir masum.
1: Gerçek adıyla Deniz Çelik, 25 Temmuz 1973 tarihinde İsviçre'de doğdu. İlk ve orta öğretimini İsviçre'de tamamladıktan sonra lise eğitimi için Türkiye'ye gelerek Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Zürih'te Yenilikçi İşletmecilik Yüksekokulu'nda tamamlayan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra müzik dünyasına adım atmadan önce kısa bir süre Türkiye Kadınlar Milli Futbol Takımı seçmelerine katılarak sporla da yakından ilgilendi.

Bendeniz'in profesyonel müzik kariyerine adımı, katıldığı bir arkadaşının doğum günü partisinde söylediği şarkıyla başladı. Burada, Rax müzik yetkililerinin ve yapımcılarının dikkatini çeken sanatçı, kısa süre içinde albüm hazırlıklarına girişti. Dinleyiciyle samimi bir bağ kurması amacıyla da Bendeniz sahne adını kullandı. 93 yılının sonunda yayımlanan ilk albümü Bendeniz 1, büyük bir satış başarısı yakaladı. Ekose gömlekleri, küt saçları, postalları ve doğal duruşuyla dönemin alışılagelmiş kadın pop yıldızı kalıplarını tamamen yıkan Bendeniz, Ya Sen Ya Hiç, Ağlayayım mı, Müjdeler Ver ve Hadi Aslanım gibi parçalarla listelerin zirvesine yerleşti.

İlk albümün getirdiği büyük başarının ardından bendeniz, Ya Sen Ya Hiç klibiyle MTV Europe kanalında yayınlanan ilk Türk kadın pop sanatçılarından biri olarak uluslararası alanda görünürlük kazandı. 94 yılında Harun Kolçak'la birlikte seslendirdiği Elimde Değil düeti ise pop tarihinin unutulmaz işbirlikleri arasına girdi. 95 yılında çıkardığı Bendeniz 2 albümünde beste üretkenliğini öne çıkaran sanatçı, şarkılarının çoğuna kendi imzasını attı. Neler Olacak, Satmışım ve Gönül Yâriler İçinde gibi eserlerle popülerliğini sürdürürken, Türk popunda kalıcı bir besteci olduğunu da tescil edin.

96 yılına gelindiğinde yayımlanan Bendeniz 3 albümünde sanatçı, müziğinde ve imajında daha olgun bir tarza yöneldi. Düzenlemelerde etnik enstrümanlarla akustik öğeleri pop altyapısıyla harmanladı. Bu albümde yer alan Güvendiğim Dağlara Kar Yağdı, dönemin en çok çaldığı hareketli hitlerinden biri olurken, Turnayı Gözünden Vurdum gibi parçalarda onun müzikal çeşitliliğini ortaya koydu. Bendeniz, hazır şarkı söyleyen bir yorumcu değil, kendi müzikal evrenini oluşturan bağımsız bir kadın müzisyen duruşunu bu albümle iyice pekiştirdi.

1998 yılında sanatçı, 4. stüdyo albümü olan Kurtulamıyorum'la müzikseverlerin karşısına çıktı. Albüme adını veren çıkış parçası, güçlü vokal yapısı ve lirik sözleriyle dönemin en çok dinlenen slow şarkılarından biri haline geldi. Bu dönemde sadece kendi diskografisiyle sınırlı kalmayan sanatçı, farklı pop sanatçılarına verdiği söz ve bestelerle de müzik piyasasının arkasındaki üretken kadroda aktif olarak yer aldı. Başımın belası ve bu kadar mıydı gibi şarkılar, onun duygusal kaleminin gücünü gösterdi.

Milenyuma girerken 99 sonunda Bendeniz 2000 albümünü çıkaran sanatçı, elektronik altyapıları ve modern pop ritimlerini müziğine entegre etti. 2001 yılında Zaman ve 2003 yılındaki Dostum albümlerinde ise pop rock ve akustik öğeleri başarıyla kullandı. Dönemin değişen ve hızla dijitalleşen müzik akımlarına rağmen Bendeniz, kendi özgün çizgisini ve samimi anlatımını korumayı başardı.

2005 yılında yayımladığı Aşk Yok Mu Aşk albümü, kıpır kıpır aranjeleri ve akılda kalıcı şarkı sözleriyle yaz aylarının en çok dinlenen projelerinden biri oldu. Albümdeki Kırmızı Biber ve Bu Büyü Bozuldu gibi şarkılar sanatçının enerjisini yeniden listelere taşıdı. Ardından gelen Değiştim ve Olsun albümleriyle üretimini sürdüren Bendeniz, stüdyo albümlerinin yanı sıra sahne performanslarına ve akustik konsept projelerine ağırlık vererek dinleyicisiyle bağını koparmadı.

2010'lu yıllardan itibaren yükselen 90'lar pop nostaljisi, Bendeniz şarkılarının yeni kuşaklarla buluşmasına zemin hazırladı. 2011'deki Bendeniz İz çalışmasının ardından sanatçı, 2018 yılında Best of Bendeniz Vol. 1 albümünü dinleyiciye sundu. 90'lı ve 2000'li yıllarda klasikleşmiş hitlerini güncel aranjelerle yeniden kaydettiği bu proje, dijital platformlarda büyük ilgi görünce 2022 yılında Best of Bendeniz Vol. 2 geldi. Bu albümler onun bestelerinin zamansızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları bugün bir araya geldi. Toplantıda Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olduğu en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde G20 ticaret bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantısına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. Türkiye'yi yılın Ocak-Ağustos döneminde ziyaret eden 34.826.677 yabancının 4.717.814'ü Rusya'dan, 4.391.616'sı Almanya'dan geldi. Türkiye'nin ekonomi ajandası, ihracat ve enflasyon rakamlarının açıklanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM'de yapacağı sunum ve 2027 yılı bütçesinin belirlenmesi gibi gelişmelerde yoğunluk olacak. Fitch Ratings'in Türkiye'den sorumlu ülke derecelendirme kıdemli direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yürütülen fon soruşturmalarının not üzerinde etkisi olmayacağını düşündüğünü belirterek sistemik riskle belirlenmediğini vurguladı. Türkiye Taş Kömür Kurumu, Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacak. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 2 kuruş, euro ise 55 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.632 liradan, çeyrek altın ise 10.807 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 21, en düşük ise 10 derece olacak. İlçelerimizin tamamında hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Özvatan 18, Akkışlı ve Bünyan 19, Felahiye, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 20, Yahyalı ve Yeşilhisar 21, Develi 22 derece. Çevre illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 15, Sivas'ta 18, Nevşehir'de 19, Kırşehir'de 20, Niğde'de 22 derece. Büyük şehirlere baktığımızda ise yağışın görüldüğü Ankara 19, İstanbul 21 derece. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 26 dereceyi gösteriyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nin ana yolu ve mahalle içi yollarında sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yollar hizmete açıldı. Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Taş Parkı ve sosyal tesisinin açılışı yapıldı. Açılış programında konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yılı aile yılı ilan etmişti. Özellikle gönüllü kültür teşekkürlerimiz ve bağlı tüm sivil toplum kuruluşlarının benim şahsi kanaatim yapması gereken en önemli mücadele aile kavramına ve gençliğe sahip çıkmak. Dolayısıyla bu yaptığımız parklarda bizim üstüne düştüğümüz konu gençlerin, ailelerin oturup çay içebileceği, yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği, nitelikli zaman geçirebileceği yerler olsun istiyoruz.
1: Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı birinci olan kongresinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Kayseri Adliyesi'nin önünde bulunan ATM'lerin arasında bulunan şüpheli çanta boş çıktı. İnovder bünyesinde oluşturulan İnovder Kadınlar Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni dönem çalışmalarına başladı. Sıcak havaların düşmesiyle birlikte balık çeşitliliğinde artış, fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu konuya ilişkin konuşan balıkçı Remzi Yılmaz, "Şu anda palamut mevsimi. Palamutun tanesini 100 liraya satıyoruz. Palamutta Kayserililerde inanılmaz bir talep var. Her gün 200-300 tane satıyoruz." dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan ÖG'nin yargılandığı davada savcı sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından gerçekleştirilecek lisans KPSS hazırlık ve MEP AGS hazırlık kursları için başvuru süreci başladı. KPSS ve MEP AGS hazırlık kursları için son başvuru tarihi 4 Ekim 2026 Pazar günü olarak belirlendi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir Sunta üretim tesisinde çalışan 54 yaşındaki ÇD, helezyon konveyör makinesine sıkışma sonucu hayatını kaybetti. PFDK tarafından Kayseri Spor'a Mardin 1969 spor maçı sonrası 140 bin TL para ve taraftarına bir maç deplasman yasağı verildi. TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden takımlardan KVK Voleybol Kulübü sezonun 2. hafta maçında bugün Gaziantep Belediyespor'u set vermeden yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Yerel haber bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustik Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vadiden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustik Husti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalıkuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserililerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kar Topu oyunları sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, kum smoğla uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Smoğla AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smoğla gelmek için bahaneniz çok.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri,

0: yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler.

0: Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Türk sporunu derinden sarsan bir kayıpla bültenimize başlıyoruz. A milli futbol takımımızın ve Fenerbahçe'nin efsanevi eski kalecisi Şükrü Ersoy 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk futbolunun bu koca çınarına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Türk futbolunun uluslararası arenadaki temsilinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini temsil eden Avrupa Futbol Kulüplerinin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz moral depoladı. Anadolu Efes sahasında konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i 94-84 mağlup etti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise Almanya ekibi Bayern Münih'i 176 gibi farklı bir skorla devirdi. BTK Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Tofaş da C grubundaki ilk maçında Almanya ekibini 82-69 mağlup ederek organizasyona galibiyetle adım attı. UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 10 karşılaşmayla noktalandı. A Ligi 3. grupta İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk 3 puanını haneye yazdırdı. Aynı grupta İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek 2-2 yaptı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Trabzonspor ile dostluk maçı yapacak olan İrlanda temsilcisi Trabzon'a ulaştı. Öte yandan Galatasaray forması giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, sergilediği toplumsal farkındalık ve duruşuyla 2025 Mevlüt'e genç madalyasına layık görüldü. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
2: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
3: Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları bugün bir araya geldi. Toplantıda Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olduğu en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde G20 ticaret bakanları ve çelik sektöründe fazla kapasite sorununa ilişkin küresel forum bakanlar toplantısına katılacak. Toplantılarda küresel ticarete ilişkin birçok başlık değerlendirilecek ve G20 ülkeleriyle Türkiye'nin bu konulardaki perspektif ve hassasiyetleri paylaşılacak. Türkiye'yi yılın Ocak-Ağustos döneminde ziyaret eden 34.826.677 yabancının 4.717.814'ü Rusya'dan, 4.391.616'sı Almanya'dan geldi. Türkiye'nin ekonomi ajandası, ihracat ve enflasyon rakamlarının açıklanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM'de yapacağı sunum ve 2027 yılı bütçesinin belirlenmesi gibi gelişmelerde yoğunluk olacak. Fitch Ratings'in Türkiye'den sorumlu ülke derecelendirme kıdemli direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yürütülen fon soruşturmalarının not üzerinde etkisi olmayacağını düşündüğünü belirterek sistemik riskle belirlenmediğini vurguladı. Türkiye Taşkömür Kurumu, Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacak. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 2 kuruş, euro ise 55 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.632 liradan, çeyrek altın ise 10.807 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 21, en düşük ise 10 derece olacak. İlçelerimizin tamamında hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Özvatan 18, Akkışla ve Bünyan 19, Felahiye, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 20, Yahyalı ve Yeşilhisar 21, Develi 22 derece. Çevre illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 15, Sivas'ta 18, Nevşehir'de 19, Kırşehir'de 20, Niğde'de 22 derece. Büyük şehirlere baktığımızda ise yağışın görüldüğü Ankara 19, İstanbul 21 derece. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 26 dereceyi gösteriyor. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
2: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el Kayseri Osmanlı medrese kurusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi. Ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsumoğlu AVM'de. Profilo Kumsumoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsumoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım

0: Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Türk sporunu derinden sarsan bir kayıpla bültenimize başlıyoruz. A milli futbol takımımızın ve Fenerbahçe'nin efsanevi eski kalecisi Şükrü Ersoy 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk futbolunun bu koca çınarına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Türk futbolunun uluslararası arenadaki temsilinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini temsil eden Avrupa Futbol Kulüplerinin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz moral depoladı. Anadolu Efes sahasında konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i 94-84 mağlup etti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise Almanya ekibi Bayern Münih'i 176 gibi farklı bir skorla devirdi. BTK Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Tofaş da C grubundaki ilk maçında Almanya ekibini 82-69 mağlup ederek organizasyona galibiyetle adım attı. UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 10 karşılaşmayla noktalandı. A Ligi 3. grupta İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk 3 puanını haneye yazdırdı. Aynı grupta İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Trabzonspor ile dostluk maçı yapacak olan İrlanda temsilcisi Trabzon'a ulaştı. Öte yandan Galatasaray forması giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, sergilediği toplumsal farkındalık ve duruşuyla 2025 Mevlüt'e genç madalyasına layık görüldü. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
3: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Manga grubuyla karşınızda olacağız.

2001 yılının sonlarına doğru kurulan Manga grubunun hikayesi, grubun gitaristi Yağmur Sarıgül'ün barlarda cover parçaları yorumlayıp eğlendikleri gruptan ihraç edilmesiyle başladı. Yeni grubunda rock müzikle elektroniği, sert gitar riffleriyle rap vokalleri birleştirmek isteyen Sarıgül, öncelikle okuldan en yakın arkadaşı Orçun Şeker Usta'yı gruba dahil etti. Sonrasında Özgürcan Öney, Efe Yılmaz ve Ferman Akgül'ün gruba dahil olmasıyla ilk kadro tamamlanmış oldu. Tarz olaraksa yeni yeni gönüllerini kaptırdıkları nu metal ve hardcore akımını benimsemişlerdi.

Grubun ilk albüm maceraları Eylül 2001'de Akgül'ün Sing Your Song yarışmasına katılma fikriyle başladı. Orçun'un özel nedenlerden dolayı gruptan ayrılmak zorunda kalmasıyla Cem Bahtiyar gruba dahil oldu ve Manga şu anki yapısına kavuştu. Böylelikle 5 ayrı karakteri, 5 ayrı müzik zevkini ve 5 ayrı duruşu sergileyen grup, Japon çizgi romanı geleneğinin ünlü ekolü olan Manga ismiyle uzun yıllar sürecek albüm hayali için yola çıkmış oldu.

Grup ilk besteleri olan Kal Yanımda parçasıyla Sing Your Song yarışmasında ikincilik ödülü aldı ve yarışmada kazandıkları başarıyla yeni besteler üretmeye başladı. Bu dönem içinde Bitti Rüya, Libido ve Yalan gibi çok sevilen parçalarını yaptı. Bir süre sonra yarışma döneminden tanıdıkları yapımcı Haluk Krosman'dan gelen bir telefonla artık emeklerinin karşılığını alacaklarına inanmaya başladılar. Beste çalışmalarına ve konserlere ağırlık veren grup, Türkiye'nin dört bir yanına gidip 50'yi aşkın konserle müziklerini kitlelerle paylaşmaya başladı.

Grubun ilk albümleri 5 Aralık 2004'te, grupla aynı adı taşıyan Manga adıyla Sony Müzik tarafından Türkiye'de piyasaya sürüldü. Kal Yanımda adlı parçada Kargo'nun solisti Koray Candemir, İz Bırakanlar Unutulmaz adlı parçada Vega grubunun solisti Deniz Akyüz, Dursun Zaman adlı parçadaysa Göksel konuk sanatçı olarak albümde yer aldı. Dinleyicilerden gelen destekle 180 bine aşan albüm satışıyla Altın Plak ödülünün sahibi oldular. Albümden çekilen video klipler sırasıyla Bir Kadın Çizeceksin, Bitti Rüya ve Dursun Zaman oldu. 2007 yılındaysa Yalan adlı şarkıya klip çekildi.

İlk albümleri Manga, 2006 Haziran'da Manga Plus adıyla ikinci bir baskıyla yeniden yayımlandı. Albümün yeni baskısı, Cem Karaca klasiği Rap Diye Rap Rap şarkısı ve Kandırma Kendini şarkısıyla video kliplerinin olduğu hediye bir DVD ile birlikte yayımlandı. İlk albümlerinin üzerinden geçen 4 yılı aşkın süre zarfında turneler sebebiyle değişik coğrafyalara açılan Manga, farklı kültürlerden insanlarla tanışarak kendisiyle daha barışık, daha samimi, daha sıcak ve biraz daha hüzünlü yeni bir dönemin içine girdi.

Dünyaya bakış açıları değişen ve müzikal olarak dinledikleri de çeşitlenen grubun daha güçlü bir sound'a sahip olan ikinci albümleri Şehri Hüzn'ün ön kayıt dönemi yaklaşık 23 ay sürdü. Bu dönemin bu kadar uzun sürmesinin sebebi, büyük bir başarı yakaladıkları ilk albümün gruba getirdiği mutluluğun yanında herkesin üzerine göz ardı edilemeyecek bir sorumluluk yüklemesi ve heyecanla beklenen müzik severlerine ilk albümü aratmayacak kadar nitelikli ve nicelikli bir albüm sunabilme isteğiydi. Büyük bir özveriyle hazırlanan Manga'nın farklılığını ve müziğinde hiçbir sınır olmadığını gösteren Şehri Hüzün albümü 15 Nisan 2009 tarihinde Sony Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu albüme sırasıyla Dünyanın Sonuna Doğmuşum, Beni Benimle Bırak, Cevapsız Sorular ve 90'ların en büyük gruplarından Kartel'in Evdeki Ses parçalarına video çekilmiş ve müzik listelerinin en üst sıralarında yer almıştır.

TRT Genel Müdürlüğü 2010 yılında Norveç'te gerçekleştirilecek olan Eurovision şarkı yarışması finalinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Manga ile anlaştı. Haber kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Oslo'da 29 Mayıs 2010 tarihinde finali gerçekleştirilecek olan 55. Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi Manga temsil edecektir denildi. Manga grubu Türkiye'yi We Could Be The Same isimli şarkıyla temsil etti ve 29 Mayıs'ta finali gerçekleştirilen 2010 Eurovision şarkı yarışmasında Almanya'nın birinciliğinin ardından yarışmayı ikinci olarak tamamladı ve bu Sertab Erener'in 2003 yılında aldığı birincilikten sonra Türkiye'nin aldığı en iyi derece.

0: Nem néztünk vissza, s már külön utakon jártunk. Csend lett, és újra elbújt a hold, s ami maradt, ezernyi megválaszolatlan kérdés. Vajon ki fogja meglátni először a holdat? Ki fogja megvalósítani félbehagyott álmomat?
1: Grubun 3. stüdyo albümü olan E-Akustik, 20 Mart 2012 tarihinde yayımlandı. Albümün yapımcılığını grup üyelerinden Yağmur Sarıgül'ün yaptığı bu elektrikli akustik olarak tanımladıkları ve tüm enstrümanların canlı kaydedildiği ancak elektronik seslerde barındıran yeni Manga albümü 3 yepyeni toplam 12 parçadan oluşuyordu. 2014 albümüyle birlikte rock nu metal tarzına geçiş yapan Manga, albümün adını Işıkları Söndürseler Bile olarak kendi YouTube hesabından yayınladığı teaserla açıkladı. Albümünü kendi stüdyolarında kaydetmiş olup, Fazla Aşkı Olan Var mı, Parti, Hint Kumaşı ve Kenan Doğulu'nun da eşlik ettiği Bize Müsaade Ettim isimli şarkılara klip çekildi. 28 Kasım 2014 tarihinde yayınlanan Hadi İnşallah filmi için Nilüfer tarafından 92 yılında söylenmiş olan Yeniden Sev isimli şarkı bu albümde yeniden yorumlandı.

2014'ten itibaren 4 yıl boyunca çeşitli cover çalışmalarıyla faaliyetlerine devam eden grup, 2018'de Demir Demirkan yapımcılığında kendi albümleri için tekrar stüdyoya girdiğini YouTube hesabından duyurdu ve bu sürede uzun süredir albüm bekleyen dinleyicileri için de 2018'in Nisan ayında Manga X isimli maxi single'ı paylaştı. Bu single'daki Yadeller, Gel Bu Son El ve Bin Parça isimli şarkıların üçüne de

Manga X sonrası yaz konserleri için turneye çıkan grup, 2019'da tekrar stüdyoya girdi ve Mayıs ayında Süper Güçlerimiz Var isimli bir maxi single yayınladı. Maxi single'ın ilk şarkısı Süper Güçlerimiz Var için klip çekildi. Bunun yanında turnelerinde yayınlanmayı düşündükleri Almanca single için de çeşitli ipuçları verildi. Albüm için 2020 yılının sonbaharına süre veren grup, Covid-19 karantinası günleri için Zor isimli tekli bir çalışma yayımladı. Grup 14 Aralık 2021 tarihinde Anthropocene 001 albümünü yayınladı. Manga bu albümde yönünü progresif metale çevirdi, olumlu olumsuz birçok eleştiri aldı. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Manga grubuyla karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: 38 saniyede bugün.
1: Suntla üretim tesisinde makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti. 2025 yılında en çok kurumlar vergisi ödeyen mükellefler açıklandı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında dönemin Kayseri İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç tutuklandı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka hükmünü iptal etti. Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Kayseri'nin 2026 yılı Ağustos ayı ihracatı 333 milyon 760 bin 481 dolar oldu.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi. Ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
2: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 6.

0: Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te

0: herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Türk sporunu derinden sarsan bir kayıpla bültenimize başlıyoruz. A milli futbol takımımızın ve Fenerbahçe'nin efsanevi eski kalecisi Şükrü Ersoy 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk futbolunun bu koca çınarına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Türk futbolunun uluslararası arenadaki temsilinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini temsil eden Avrupa Futbol Kulüplerinin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz moral depoladı. Anadolu Efes sahasında konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i 94-84 mağlup etti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise Almanya ekibi Bayern Münih'i 176 gibi farklı bir skorla devirdi. BTK Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Tofaş da C grubundaki ilk maçında Almanya ekibini 82-69 mağlup ederek organizasyona galibiyetle adım attı. UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 10 karşılaşmayla noktalandı. A Ligi 3. grupta İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk 3 puanını haneye yazdırdı. Aynı grupta İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek 2-2 yaptı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Trabzonspor ile dostluk maçı yapacak olan İrlanda temsilcisi Trabzon'a ulaştı. Öte yandan Galatasaray forması giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, sergilediği toplumsal farkındalık ve duruşuyla 2025 Mevlüt'e genç madalyasına layık görüldü. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
6: Yayın tekrarı.
7: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
8: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
6: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
9: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
10: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
7: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esmiyor hala.
10: Evet.
7: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Kar, kış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
11: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
7: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak.
12: Yol Açık başlıyor efendim.
13: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
12: Benim param o da benim.
13: O da benim.
12: Benim param.
13: Benim param o da benim.
12: O da benim.
13: Benim param benim.
11: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
12: 2011.
11: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
7: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
13: Ben konuşuyorum. Siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
7: Tamam.
13: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
7: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
14: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
7: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen ve 5. yılındaki sabah programında Yol Açık'ta sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk yayın arkadaşım ve teknik masada Merve kardeşim Merve Eser Söyle birlikte bugün de Yol Açık'a başlıyoruz efendim. İnşallah güzel bir gün olur hepimiz için. Halil'cim günaydın.
11: Günaydın, hayırlı sabahlar.
7: Nasılsın?
11: Gayet iyiyim. Sen de
7: maşallah. Daha iyi günlerim olmuştu diye başlıyor son günlerde cümleler.
11: Ama daha gayet kötü günlerimiz de olmuştu. Bir de öyle de bakalım.
7: Düşünüyorum evet vardı ya. Canımız sağ çok şükür. Hiç problem değil. Hamdolsun halimize. Gelirken sende durum nasıldı bilmiyorum ama iki gündür NATO Caddesi'nde bir trafik kilitlenmesi söz konusu. Bir yolu geçip görmek lazım. Muhtemelen ya içeride ya ileride bir yol çalışması ya da başka bir şey ya da bir şerit daha bir şey var. NATO Caddesi iki gündür tam benim geliş saatlerim itibariyle kilit vaziyette. Kartal Kavşağı'nda yaşamadığımız yoğunluğu alt geçidin oradan Melik Gazi Belediyesi alt geçidin oradan itibaren başlayıp NATO Caddesi boyunca yaşıyoruz. Böyle gıdım gıdım gidiyor. Tabii yetkililere söylemek lazım efendim, gidin burayı bir kontrol edin filan demek lazım ama hangi yetkililer olduğuyla alakalı emin değilim. Yani trafiğe mi söyleyeceğiz, belediye mi söyleyeceğiz, yola mı söyleyeceğiz, okumaya mı söyleyeceğiz, bir de böyle bir dert var. Tabii herkes sorumlu ama herkes yetkili. Ya pardon, herkes yetkili ama herkes sorumsuz, daha doğru oldu. Herkesin bir yetki alanı var ama sorumluluk kimde tam olarak bu anlamda ben bilmiyorum.
11: Benim alanım değil, o diyor benim alanım değil.
7: Tabii biz düzeltelim. Biz trafiği açalım inşallah. Bu birazdan bir kazma kürek yayından sonra gidip o kısmı da halledelim. Yol durumunda ve trafik durumunda durumumuz böyleydi. Bugün itibariyle Eylül'ün sonuna gidiyoruz. Yarın 1 Ekim. Biz yarın Allah'tan mani gelmezse Ankara stüdyolarımızdan size merhaba diyeceğiz. Görüntüsüz olabilir. Sabah saatlerinde orada Merve gibi bir kardeşim bizim eşlik etmeyebilir. Merve buradan eşlik edeceği için belki görüntüsüz yaparız. Ama yarın meclis açılışı sebebiyle de Ankara'da olmuş olacağız. Bugün itibariyle de Ankara'ya geçmiş olacağız. Bilgi bilginiz olsun, haberiniz olsun efendim diyelim. En azından bu kısımla başlayalım. Paranın durumu ne olmuşla? İstersen müsaadenle başlayalım. Üf, bildiğin gibi değil. Dolar 49 lira 01 kuruştan, euro ise 55 lira 62 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altının onsunda terse dönüş, terse göç devam ediyor. 4179 dolar şu an itibariyle altının ons fiyatı. Brent petrolü ise 103 dolar 34 centlik bir fiyat söz konusu. Altının geri gidişi neye mal oldu? Gram altında 6626 lira, bir çeyrek altında ise 10801 lira civarında işlem limiti var. Makas birazcık açık gibi, çünkü bu kadar ons düşmesini şu an 10.000 civarını falan görmemiz lazımdı. Dolar yükseliyor diye bir hanemiz olacak ama 48 küsürden 49'a çıkmış. Dolarda da bu opsiyon aslında çok yüksel değil. Bu serbest piyasa makasını bir şekliyle dengeliyoruz. Çünkü neden? Trump'la İran arasındaki hikaye astı. Artık Amerika ile İran arasında demek çok doğru değil. Çok özür dilerim. Görüntülü olunca hapşırmak da birazcık zor oluyor. Görüntüsüz de daha rahatlık. Trump'la İran arasındaki hikaye şu an itibariyle hala petrolü zirvede, altını da serseri haline getiriyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ın sonunda pes edeceğini savunurken Hürmüz Boğazı'ndan son günlerde tarihin herhangi bir döneminden daha fazla petrol geçişi sağladıklarını öne sürmüş. Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde teknoloji ve yapay şirket zeka şirketlerinin temsilcileriyle birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlanmış. İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetiminin iyi durumda olmadığını söylemiş. İran'ın pes etmek veya taviz vermek üzere olup olmadığını ilişkin soruya, henüz pes edeceklerini bilmiyorum ama sonunda pes edecekler, ancak durumları çok kötü demiş. Kuzey Kore'nin nükleer silahlarına sahip olmasına karşı neden karşı çıkmadığı yönündeki soruya da yanıtlayan Trump, neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman başka bir başkandı ve onlar onu durdurabilirlerdi ifadesini kullanmış. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da iyi arkadaş olduklarını belirten Trump, onu sevdiği tek kişi ben sayılırım ve ben de onu seviyorum demiş. Deli deliği görünce sopasını saklanmış cümlesini buraya ekleyelim. Böyle bir deyim aklıma geldi. Allah'tan Trump buraya müdahale etmiyor. Yani dava filan açacak olsa bayağı başımız belaya girerdi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol geçişlerine ilişkin bir soru üzerine, son dönemde Boğaz'dan önemli miktarda petrol geçişi sağladıklarını söylemiş. Biliyorsunuz son birkaç gün içerisinde Hürmüz Boğazı'nın tarihin herhangi bir döneminde elde edilenden daha çok petrol çıkarttık değerlendirmesinde bulunmuş. Sonuç belli olur mu? Ya da buradan bir veri var mı? Biz bir yıldır zaten bu veriyi görmüyoruz. Geliyor gidiyor, iyiyiz, köşeye çıkıştı, çok yakında bitecek. Hatta neydi, ilk başta bir zaman vermişler değil mi? 3 hafta, 5 hafta, 5 hafta.
11: 2 hafta ile 6 hafta arasında bu iş bitecek, süreç biter diye zaman vermişlerdi. 28 Şubat 2026 bu sene ne kadar olmuş? 9 ay mı olmuş? Aşağı yukarı 8-9 ay olmuş. Hala bir şey yok.
7: 6 haftanın işte bakış açısına bağlı yani. O 6 haftanın kadı hangi 6 hafta? Sondaki 6 hafta. Yapıyor ya. Bunu bu dönemde iyi liderler yapıyor. Şimdi Amerika'da bir gelişme var. Bizim kaç gündür konuşamadığımız hadiselerden. Aslında bugün çok fazla konum var. Kafam çok dolu geldim. Manifesto niteliğinde kendimce açıklamalarım var ama kendimi tutmakta böyle bir sakin ol demek niyetindeyim ama konuşalım, bunlarla konuşalım. Yapay zeka ile alakalı geçtiğimiz günlerde önemli hadiseler çıktı. Yapay zekanın kendi kendine kontrolden çıkabileceği, sınırlarını aşabileceği, yapay zekaya komut verilmemesine rağmen, bunu gördün mü bilmiyorum, yaşadın mı? Son dönem yapılan deney ve uygulamalarda yapay zekanın kullanıcı deneyimi dışında kaynak oluşturduğu, kaynağın dışına çıktığı, kendini kapat komutuna karşı direndiği, yani bu bilim kurgu filmlerindeki gibi iş hikaye. Hatta geçen gün bir araştırmada bunu bir düzine ajan üzerinden yapıyorlar. Yani tek bir yapay zekayı tek bir modülle değil, aynı yapay zekayı onlarca veri vererek yapıyor. Ortada veriyi bulamayan yapay zekanın veriyi uydurup kaynak olarak göstermek üzere internete yüklediği. Yani bu bile yaşanmış. Üzere yapay zekayı bir şeye zorluyorsun, hedefliyorsun. Veri yok ortada. Veriyi çıkartması lazım, kaynak göstermesi lazım. Yani kod böyle, bunun kaynağını da koyman lazım. Kaynak olmadığı için veriyi oluşturuyor, başka bir isimle internete yüklüyor. İnternete yükledikten sonra bunu kaynak göstererek işine devam ediyor. Böyle bu tarz tehlikeler üzerinde çok konuşuluyor.
11: Şikayetçiye bak.
7: Yapay zeka üzerinde de insanların gerçekten şu an bizim kullandığımız baremler ve kademeler halinde yapay zekanın farklılıkları var. Birazcık dinleyicileri de bu anlamda aydınlatmak istiyorum. Şimdi biz memlekette fon kriziyle uğraşırken ya da efendim ekmeğin zammı ne yapacağız filan diye uğraşırken birileri dünyayı başka bir yere doğru evriltiyor. Yapay zeka bisikletin görüldüğü gibi ya da televizyonun görüldüğü gibi bir cin arabası filan değil. Yani hayatımızın içerisinde kalıcı olarak şu an itibariyle her yere nüfuz etti. Sen yapay zeka da sadece kahve falını ya da rüyanı yorumlarsın. Birileri yapay zekada ülkelerin ve devletlerin sistemine çöker ya da çözer. İHA'ları SİHA'ları etkisiz hale getirir. F-35'leri düşürür. Misal veriyorum, gemileri hareketsiz hale getirebilir. Bunların her birisi mümkün mü? Evet, bunların her birisi aynı yapay zeka modülleriyle mümkün. Ama burada baktığımız yeri bir şekilde görmemiz gerekiyor. Çünkü biz yapay zekaya tanışacak hem hali olacakken bir taraftan da biz şöyle bir korkuya sahibiz şu an itibariyle. Yapay zeka kontrolden çıkabilir. Çıkabilir. Ne yapacağız? Çıkabilir efendim. Amerika bununla alakalı bir iş yaptı. Ama bu yaptığı iş Amerika'nın yapay zekayı kontrol etmenin bir adım ötesiyle anlatacağım. Diyor ki Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileri bir araya gelerek yapay zeka veri merkezleri ve yerel topluluklarla ilgili bazı ilişkileri göze almış, ele almışlar ve daha sonrasında da Amerika hükümetiyle beraber bir protokol imzalamış yapay zeka şirketleri. Nedir protokol? Diyorlar ki bundan sonra yapay zekayı biz kontrol edeceğiz, içeriden kontrol edeceğiz. Yönetim kurulunda bununla alakalı bir kontrol mekanizması kuracağız. Şimdi haberi de bulmaya çalışıyorum. Yetmedi, beraberinde bir adım ötesinde kontrol edilmesine de müsaade edeceğiz. Yani yapay zeka ile siz bir sistem kuracak olursanız iş eninde sonunda şeye dönebilir. Amerikan hükümetine dönebilir yani. Gelmiş bu neymiş, çünkü şimdi stratejik açıdan başka bir noktaya geliyor. Amerika'nın yıllardan beri uyguladığı sistemde de bu var. Mesela basit özellikler diyelim. Efendim WhatsApp konuşmanız karşılıklı çift taraflı şifrelemeyle. Kim diyor? Bugüne kadar neredeydiniz? WhatsApp görüşmelerini devlet dahi sızamazken birileri nasıl sızdı ve gördü? Halil'in Mustafa ile yaptığı goy goyu, Merve'nin arkadaşına attığı WhatsApp gönderisinden bahsetmiyorum. Özel bilgiler kısmında, hani biz şu an ne yapıyoruz? Dinlemeye takılmamak için, tabiri caizse herkes buna alıştı, WhatsApp'tan arıyoruz. Arayalım ki yani arama kaydı vesaire olmasın diye. Tamam, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dinleme kayıtlarını belki pas geçiriyorsun ne kadar mümkünse. Diğer tarafı ne yapacağız? Amerika bizi dinlemez yani, o kadar da psikopat ve takıntılı değildir ama elinde veri var. Verinin de değeri var. Yok şey olarak dinlemezden kastettiğim şu, kale almaz. Dinlemiyor değil de kale almaz yani. Bu ne oluyor demez. Şimdi şunu anlatayım ondan sonra devam et lütfen. Yapay zekaların güvenliğini sürekli olarak izleyecek ve güvenlik önlemi alacaklar. Anlaşmalıkta anlaştıkları imzalama bu. İmzaladıkları anlaşma bu. Ne konuşamadım. Şirketlerin içinde bağımsız bir birim düzenli olarak bu güvenlik önlemlerini denetleyecek. Şirket dışında bağımsız birimlerde bu güvenlik önlemlerini denetleyecek. Yönetim kurulunda bağımsız bir komite şirketin hem iç hem de dış denetimlerinden gelen sonuçları kontrol edecek denmiş ve buna imza atmışlar. Bunun sonucunda da şuna dönüyor. Artık yapay zeka ile alakalı yaptığımız herhangi bir uygulamada da diğerlerinde de Amerika kendi içerisinde kendi yapay zeka modellerinde ben denetleyeceğim bunu diyor. İçerideki veriyi zaten alıyordu. Ama bir adım daha öteye geçti. Ben denetleyeceğim dedi. Burada çok başka bir modülden bahsediyoruz. Biz bunu WhatsApp üzerinde konuştuğumuza bakma. Meta, Instagram, bunların her biri üzerinden aynısı. Verilerimizin ne kadar güvende olduğunu şu an bir yerde açığa çıkmadığı için bilmiyoruz. Ama lazım olduğunda, senin akışın ve anlayışın lazım olduğunda, senin kritik bilgin olduğunda verin zaten bir yerde var. Ve burası Türkiye Cumhuriyeti'nin Emniyeti, İçişleri Bakanlığı ya da Siber'i değil. Burası başka bir yer. Biz şu an itibariyle başımızdaki işle alakalı da aynı işte uğraşıyoruz yani. Karşında muhatap bile yok senin. Adam seni sallamıyor bile. Ama orada tüm verine hakim, tüm verini işleyen bir alan var. Şimdi söyle dostum, özür dilerim.
11: Söyle. Amerika bizi dinliyor mu her zaman? Ya da CIA bizi dinliyor mu? Yeri geliyor dinliyor. Ama bu dinlemeler ne oluyor? Ya Amerika'nın CIA'nın Halil'le ne işi var? Mustafa'yla ne işi var? Dememek gerekiyor. Bir yerden doğru, bir yerden yanlış. Şöyle ki bunların o kripto çözücüleriyle birlikte benim WhatsApp üzerinden Instagram, telefon, SMS, işte ne kaldı Facebook, herhangi bir üzerinden görüşmelerde ve konuşmalarda bazı kelimeleri sık sık tekrar ederek kilit, bu anahtar kelimeleri kullandığım anda bunu arka planda tespit ediyor. Diyor ki beni şüpheli olarak o an görüyor. Sonra diyor ki Halil diyor, şimdi o kelime işte atıyorum DAEŞ, atıyorum terör, atıyorum kara para, atıyorum ABD'de işte bir canlı bomba eylemi falan gibi, ben kendi normal konuşma içerisinde bu tarz kilit kelimeleri kullandığım anda ben radara giriyorum.
7: Evet.
11: Sonrasında beni şüpheli olarak görüyorlar Mustafa. Şüpheli olarak gördükten sonra benim geçmişimi araştırmaya başlıyorlar. O GBT dediğimiz, beni şüpheli olarak gördükten sonra da baktılar, emin oldular benim her şeyimi dinlemeye, öğrenmeye, kayıt altına almaya başlıyorlar. Sonrasında da eğer ben ABD'de yaşıyorsam gel bakayım kardeşim diyorlar. Buradaysam da başka
7: aldım
11: legal ya da illegal yöntemlerle yapıyorlar. O yüzden çok özür diliyorum. Son cümle, yani ABD, CIA bizi dinler dinlemezin cevabı senin kullandığın kelimelere bağlı. Biraz önceki söylediğin yapay zeka ile alakalı da bir örnek vereyim. Daha iki gün önce basında yer aldı. Avustralya hükümeti bir yapay zeka geliştiriyor ve açık kodlu, açık sitelerden Sağlık Bakanlığı, onların, Avustralya'nın kendi Sağlık Bakanlığı alakalı bir takım raporlar istiyor. Bana diyor işte şu yaş aralığında Sydney'de yaşayan, şunu şöyle yapan, bunu böyle yapan, şu rahatsızlıklar olan gibi bir rapor istiyor yapay zekadan. Yapay zeka bir veri ortaya koyuyor. Ve sonra bir bakıyorlar ki aslında bunların yüklemedikleri yerlerden bilgiler var. Sonrasında bir araştırıyorlar ki gizli, kapalı sistem olan ve açık olmayan yerlerden de yapay zeka hacklemiş.
7: Sızıntı yapılabiliyor.
11: Sızıntı yapmış, hacklemiş, girmiş, bilgileri almış ve raporuna da koymuş.
7: Evet.
11: O yüzden yapay zekanın nerelere kadar ulaşabileceği tahayyül dahi edilemez.
7: Yapay zekanın bir adım ötesi bahsettiğinde, yapay zeka çok farklı bir algoritma. Bundan da birazcık bahsedeceğim müsaadeniz olursa. Ülkeyle ve Kayseri'yle alakalı önemli meseleler de var ama bir aydınlanma yaşamamız lazım kendi içimizde. Görüntüleriniz ya da konuşmalarınız siz radara takıldığınız için değil, rutin olarak kaydediliyor. Bu kısmı geçin. Yani hani sen Amerika Başkanı'nı indireceğim filan dediğin için seni kale almıyor. Sistem seni zaten rutin olarak kaydalıyor. Çünkü geçmişe yönelik veride bugün itibariyle tehlike olmayan bilmem bir şey kodunu bunları ne kim kullanmıştı acaba diye geçmişe yönelik belli bir miktarda araştırması ve ölçmesi lazım. Eskisi gibi veri koruma ve veri depolama bu kadar büyük alanlar tutmuyor. Bizim için tutuyor, onlar için hala tutmuyor. Yani o anlamda toparladılar. Şimdi dönelim yapay zekaya. Yapay zekayı aslında Hulusi Akar İstanbul'da, önce Malatya'da söylemişti, daha sonra İstanbul'da bizim Kayseri günlerinde bizim mikrofonlarda birkaç mikrofona da benzeri açıklama yaptı. Aslında açıklama çok doğruydu. Biz bazen görmüyoruz bazı şeyleri. Hatırlıyor musun? Burada da konuşmuştuk. Çin'e gidin dedi. Bırakın okulum okulu. Çin'e gidin. Bak açıklama böyleydi. Bırakın okulum okulu dedi ya. Çin'e gidin.
11: Ben gidiyorum o zaman okulu bırakın.
7: Nasıl yani? Şimdi düşünsene, biz çocuklarımıza yıllardan beri şunu anlattık. Oğlum okuyacaksın, üniversite okuyacaksın, bu olacak, şu olacak. Sen doktor olacaksın, sen mühendis olacaksın, sen memur olacaksın da aslında. Yani bir para kazan, garanti paran olsun ve sen burada kazan. Hulusi Paşa'nın o günkü açıklamalarını, Hulusi Akar'ın o günkü açıklamaları ben aldım mikrofonla, çok çok iyi biliyorum. Şimdi diyor ki bırakın her şeyi diyor. Çin'e gidin çünkü yapay zekada bu adamlar başka bir şey yapıyor. Bizim teknoloji göçünü sağlamamız lazım. Gerekirse gideceğiz, orada yok olacağız ama oradan bizim çocuklarımız fabrika sahiplerine veriyor. Çin'e gönder çocuklar diyor, gönder gönder. Yapay zekayı ve yeni modülü öğrenecek, gelecek ve biz burada bunu geliştireceğiz. Bunu yapmamız lazım dedi. Arada bazıları belki de yok olacak. Yani düşünsene 100 kişi gönderiyorsun Çin'e, 50'si lay lay lay öpüp gelecek ama kalan 50'si öğrenip gelecek, bir altyapıyla gelecek. Bu işin önümüzdeki 100 yıl değil, abartarak söylüyorum 1000 yıldaki geleceği yapay zeka. Bu bir başlangıç. Eğer elektrikle alakalı, dünyanın enerjisiyle alakalı bir problem yaşamazsak, çünkü yapay zekanın yaşaması için şu an itibariyle şimdilik enerjiye ihtiyacı var. Enerjiyle alakalı, elektromanyetik alanla alakalı bir problem yaşamadığımız sürece yapay zeka bu dünyanın yeni hakimi olmak zorunda. Bunu bir tarafa koyalım. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapacağız efendim. Sizin yüzlerce ve binlerce insanla yapacağınız saatler ve günler sürecek operasyonu birkaç modüllü, birkaç çekirdekli yapay zeka birkaç dakikada yapıp teslim edebiliyor. İş modunuzu ve mottonuzu değiştirebiliyor. Yüzünüzü gözünüzü tanıyıp eğitilebiliyor. Bak en güzel taraf bu. Şimdi insanlar bunu anlasınlar. Yapay zeka biz şöyle kullanıyoruz. Falıma bakar mısın? Bugün hava kaç derece olacak? Şu reçetenin içeriğine başım ağrıyor. Şöyle hissediyorum. Neyim olabilir? Biz şimdilik böyle kullanıyoruz ama yani şu an yani standart rutindeki işte beni şu modelle şu arkadaşla yan yana göstersene, fotoğraftan şunu silsene. Biz aslında sadece bunu kullanıyoruz. Ama yapay zekanın önemli kısmı şu. Yapay zeka eğitilebiliyor. Basit bir örnek vereyim. 5 yıldır bu programı yapıyoruz. 5 yıllık tüm kayıtları yapay zekaya verelim. Konu tanım. Bu uzun bir süre. Yani sen bu promptu doğru yazmak zorundasın baştan. Konu, tanım, duruş, ifade. Bize şunu çıkartabilir. Sen bugün bunu konuşuyordun, bugün böyle konuşuyorsun. Bugün moralin bozuk, bugün moralin iyi. Geçtik hepsini. Önümüzdeki 5 yıl boyunca yapay zeka aynı programı benzer görüntülerle devam ettirebilir. Yeni konular üzerinden konuşarak da devam ettirebilir konu açığıyla.
11: Sen gibi, ben gibi davranabiliyor. Aynen.
7: Yani şu an görüntümüzde var ya mesela, görüntüdeki ifaden, iman, duruşun, her şeyinle. Sen yeter ki yapay zekayı bu konuda eğit. Mesela yapay zekayı şunu dersen, bu programdaki konuşulanların özeti çıkartır. Halil Bey ne demek istiyor çıkartır. Mustafa ne demek istiyor çıkartır. Kaç dakika kaç saniye sürdü konunun içeriğinin, mesela aslı nedir, kaynağı nedir? Bunlar konuşuluyor ama kaynağı nedir? Sen nasıl, bunları da çıkartır. Ama sen böyle bakıyorsun iş. Ama ben bir adım ötesine söylüyorum. Senin el yüz analizi, benim el yüz kıyafet analizimi, kıyafet zevklerimi, saçımın duruşunu, saçımın dökülme hızını, Halil'in saçının yeniden çıkma hızını, şapka modellerinin değişiklik hızını, mevsime bağlı. Bunların her birisini yapabilir. Şimdi bu da bir şey mi? Yok. Gözünüzde büyütmeyin. Şu an itibariyle otomobillerin dahi yapay zeka mı, kamera sistemlerinin yapay zeka ile geçtiği dönemdeyiz. Kamera sistemini kuruyorsun. Mesela meydan mobeseleri ne yaptık? Şu an itibariyle kapattık. Peki aksiyon ne? Bunun hazırlığı var. Amerika'da vesairede geçti. Yürüyen insanların hareketlilik hızına dahil olmak üzere, trafiğin hızına dahil olmak üzere aksiyon alıyor. Yani biz NATO caddesini yapay zekaya bağlarsak, ilerideki açıklığa göre yeşilin faslalı mı yanacağı, düz mü yazınacağı, diğer tarafa uyarımı vereceği, aracın nereden gideceğine kadar çözebiliyor. Kabası, incesi ve özeti. Binlerce insanla, yüzlerce insanla düşünerek yapacağımız işi yapay zeka şu an oturduğu yerden yapıyor. Şimdi bilgisayarın çıkış hikayesini lütfen iyi hatırlayın. Komodorlar dönemini falan bir hatırla Halil'cim. Yaşımız yetiyor, senin de yaşın yetiyor. Merve'nin hadi belki yaşı yetmiyordur. Hatırlıyor musunuz? Dünya satranç şampiyonunu yenen bilgisayar. Biz çok uzun yıllar bunu konuştuk. Satranç hamlelerini hesap edecek ve bilgisayar satranç zeka işi isteyen bir iştir. İleri yönelik hamle işi isteyen bir iştir. Satranç şampiyonunu yenecek, vay be. Biz bundan yıllarca bunun haberiyle yorulduk. Satranç Kasparsky mi neydi herifin adı, bir şey vardı. Bir şey vardı, öyle bir herif vardı.
11: Geri Kasparov.
7: Geri Kasparov, Kasparsky virüs programıydı. Geri Kasparov'u yendi mi yeniyor mu berabere kaldılar idi. Bakın şu an bunu konuşmuyoruz. İnsan zekasının atıyorum 80 adım, 100 adım, 200 adım da düşünebileceği ihtimaller varyasyonunu yapay zekanın düşünmeme şansı yok. Mesela yapay zekayı satranç oyunu yaptırıp karşısında oynayın, deneyin. Satıp ne istiyorsanız deneyin, yapamazsınız. Hani fikir vesaire gerektiren, yani fikirden kastettiğim şu süreç ve matematik gerektiren hiçbir işte yapay zekayı yenemezsiniz. Özgün fikir işinde hala yenebilecek durumdayız. İnsan hala bu anlamda yapay zekadan çok büyük. İnsanlar şunu karıştırıyor. Yapay zeka insanların yerini alacak. Evet, ne anlamda alınacak? Mekaniksel ve motor gecik, yani rutin yapacağımız, dikkat gerektiren, süreç gerektiren işlerde yapay zeka insanın yerini aldı bile. Ama fikir, zihin, yorum, alan, bakış açısı gerektiren işlerde çok uzun yolu var demiyorum. İmkansıza yakın. Mesela sana çok güzel tasarımlar hazırlayabilir. Kreatifler hazırlayabilir. Çok güzel işler, videolar hazırlayabilir. Ama bunun fikrini ona senin önce bir anlatman lazım. Herkesin yazdığı promptu kopyalayıp ben de bunu yapayım. Nerede vardı o en son? Mesela hatırlıyor musun? Atatürk'le yan yana fotoğraf çekme promptu vardı hani bir programda. Şimdi geçen günlerde şu mavi ceketli amca var, oynuyor, ceket mi gömlek mi filan dediğimiz. Herkes mesela onu. Prompt çok basit. Video yüklüyor. Promptu yüklüyor. Bak dikkat et. İnsanlar burada bile kopyala yapıştır. Çat çat çat yerine koyuyor. Ya kardeşim şu promptta ben bunu değiştirsem mi filan, yok. Şimdi promptu yazanın zekası yapay zekadan normalde daha iyi. Ama toplum genelindeki zekamızda böyle bir dert yok. Toplum genelinde biz kopyala yapıştıra bayılıyoruz.
11: İyi de şimdi 86 milyon insanın hepsinin aynı
7: IQ'su. 86 milyonu geç. Artık dünyanın globalleşini milyar insan üzerinde düşün.
11: 8 milyar insanın aynı anda aynı zeka seviyesine, aynı ilim, bilim, yetenek seviyesine sahip olmasını mümkün beklemek
7: değil. Mümkün zaten değil. Mümkün. Zaten buradaki
11: %1'i bırak, 10 binde 100 binde bir tane akıllı mısı çıkar. Hı-hı. Ya da bu işlere kafa yorur. Diğerleri ya bunu kopyalar ya da onun yaptığı eseri kullanmaya başlar.
7: Tabii. Normal. Ya, bu normal. Şimdi biz zaten buradaki normalin bir tık ötesine geçmemiz gerekiyor. Şimdi Hulusi Paşa'nın dediğinden başlayarak gittim. Konu birazcık uzadı, kusuruma bakmayın. Çünkü bayağıdır konuşacağız, konuşamıyoruz. Hep konu birikiyor diyorum ya, benim de zihnimde birikiyor. Şimdi biz yapay zeka hikayesinin neresinde olacağız? Hatırlayalım. Biz İHA hikayesinin neresindeydik? Sıfırındaydık ve şu an dünyanın zirvesindeyiz. Yapay zeka başka bir model. Ve bizim burada bu treni kaçırmamamız gerekiyor. Türkiye özelinde, Türk çocukları özelinde bizim bu treni kaçırmamamız lazım. Bunun kaynak kodunu yazar mıyız? Yazabiliriz. Bunun kullanımında pratikleşebilir miyiz? Pratikleşiriz. İşte tam senin söylediğin nokta. Başka bir ülkede 80 milyon vatandaştan %1'i bunu kullanabiliyor ise, bizim ülkemizde bunu %10'u kullanabiliyor hale getirirsek ne olur? Verimliğimiz artar mı dostum?
11: İlla ki.
7: Bak hepsi bu kadar. Milli Eğitim bununla alakalı çalışmalar yapıyor. Ama özelde de bizim bununla alakalı çalışmalar yapmamız lazım. Yani yapay zekayı aman ne yapacak değil. Tam tersine. Yapay zekayı daha fazla nasıl kullanabiliriz çözmemiz lazım.
11: Şunu yapmamız lazım. Konuya o zaman bir, ufacık bir es. Yerli yapay zekalarımız bazıları var. Daha da geliştirilmeli. Ve sonrasında yerli olan yapay zekayı eğitmek ve yapay zekayı kullanacak insanları da eğitmek adına örnek veriyorum. İlkokul 3, 4 ya da orta 1. Şimdikiler 5. sınıf mı 6. sınıf mı oluyor orta 1'e denk gelen. Hangisi ise yapay zeka o genel teorik bilgiler ne yapar ne yapamaz ve prompt yazma. Oturup kodlama yazma herhalde artık bu saatten sonra olmaz. Dün müydü ondan önceki gün biri söyledi. Birinci sınıf mı ikinci sınıfta yazılım mühendisliğini bırakmış.
7: Evet dün de konuştum beraber.
11: Dün konuştuk evet. Endüstri mühendisliğine geçmiş. Neden? Orada bir gelecek göremiyor. Peki biz daha çocukken basit prompt yazma. Ben üniversite birinci sınıftayken sene yaşımız ortaya çıkıyor yine. 93-94'te QBasic dersimiz vardı. Satır yazıyorduk 10. İşte run işte bilmem ne falan şimdi aklıma gelmiyor. Böyle basit 8-10 satırlık.
7: Aklına gelse zaten yazıyordur dün.
11: Yazılım merhaba şeyleri dünya. Yazardık. Ondan sonra hello. Ekrana bir hello yazardım. Merhaba yazdı. Aa ne kadar sevinirdik. 93-94. 32 yıl olmuş. O zaman o çocuklara bunu eğitsek ortaokul. Sonra geldik liseye. Endüstri meslek lisesi içerisinde yapay zeka kodlama, yapay zeka oluşturma, yapay zekaya eğitim ve yapay zekaya iş yaptırma olarak ayrı bir bölüm.
7: Evet.
11: Olsa üniversitede devam olsa işte biraz önce söylediğin o %1 yerine %10 kullanan bir toplum haline gelir miyiz? Net geliriz.
7: Valla işte zaten aslında dert bura yapay zekayı bir öcü ya da bir fal makinesi olarak görmekten çıkartıp bizim hızla nüfuz ettirmemiz lazım. Şimdi efendim biz teknoloji işi yapmayacağız. Bana ne yapay zekadan? Yok sana da lazım. Mesela ne yapıyorsun? Sanat sepet işi yapıyorsun. Öyle diyorlar yani sanat yapıyorsun. Ona da lazım. Ben tekstille uğraşıyorum. Sana da lazım. Ben gıda işiyle uğraşıyorum. Bakkalım la ben ne alakası var? Sana da lazım. Sana da lazım. Bunu niye söylüyorum? Eğer mantığın bu bir aslında yazılımda, yazılım kısmında algoritma denilen bir hadise vardır. Şimdi biz mühendisliğe başladığımızda yazılım dersleri ayrıydı, algoritma dersleri ayrı. Benim en sevdiğim ders de algoritma. Müthiş bir şeydir. Aslında mantık dersi, daha sonrasında mantık olarak, mantık lojik olarak da ders şeyine, müfredatına bir dönem soktular zannedersem geri çıkarttı. Yani hadise aslında şuydu. Biz rutin yapacağımız işi kodlama ve if else döngüsü dediğimiz, eğer öyleyse ya da değilse döngüsü dediğimiz hadiseye giriyoruz. Mesela yayına geldin, ışık açık mı değilse aç, sandalye müsait mi değilse otur, kamera ayarlandı mı hayır, o zaman Merve'ye söyle, Merve'den ses geldi mi hayır. Aslında bir algoritma çözümüydü bu. Yani yazılımın nasıl yapılacağıyla alakalı, bilgisayarın seni nasıl anlayacağıyla alakalı bir süreçti. Biz bunu bir dönem müfredata koyduk, keşke kalıcı olsaydı. Tüm müfredat da vardı bu arada. Üniversite mantık dediğimiz ders vardı. Şimdi biz bu kısmı birazcık esnettik ama şimdi yapay zeka kısmıyla ve nasıl ifade edeceğimiz kısmıyla başka bir yer çıkıyor. Bunu nasıl anlatayım size? Kısa olsun ve programın tamamını buna vermek istemiyorum. Doğru prompt'u yazmak için Halil'cim doğru dile ihtiyacım var. Yani ne yapmak istediğini anlatabilecek bir kabiliyete ihtiyacım var. Şu an yapay zekanın en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Halil giriyor diyor ki masadaki kahve böyle olsun. Bitti. Ama doğru cümle ve nefes yapısı o paragraf yapısıyla kahveyi şu açıdan şöyle görmek, bunu yapmak, bunu yaparken üstünde bunun olması ve bu olması gibi detaylandırmaya başladığında istediğin görüntü başka bir hale geliyor. Bunu yazılımsal kısımda da aynısını yapıyorsun. Mesela muhasebemi takip etmek için bir yazılım istiyorum. Onun hazır kodları var zaten. Tat tak yazıyor 5 dakika. Ama sen içerikte ne istiyorsunu doğru yazdığında devasa bir işe dönüşüyor ve benzersiz, başkalarında olmayan benzersiz bir işe dönüşüyor. Bunun için biz eğitim sistemimize bunu net alalım. Şimdi kafayı şuna taktığımız için altını çiziyorum. Memleketin her bir yerinde, AK Partili CHP'li fark etmiyor, tüm belediyelerde, tüm valiliklerde, tüm alanlarda şu an çocukların İHA, SİHA, robot yapabilmesi için bir süreç yaşanıyor. Doğru mu? Senle de gittik, senin haricinde birçok programda da gittik. İşte dönüyorsun, burada Göktim Akademi var diyorsun. Bu dönüyorsun, burada Koca Sinan Akademi var diyorsun. Dönüyorsun, burada Kaymey'in şu kursu var diyorsun. İşleri güçleri rast gelsin. Bu memlekete hizmet. Ama şimdi herkes Selçuk Bayraktar olamaz. Ama herkes yapay zekada tüm düzeni değiştirebilir. Verimliliği, alanı değiştirebilir. O zaman biz bu alanlara gelin bunu nüfuz ettirelim. Şimdi biz bir şey belledi mi, şey gibi belliyorsun diye bir laf var, söyleyemiyorum şimdi yanında, bellersin, bellemek, anlamak, öğrenmek, yani sürekli aynı yerde döngü hissediyor. Çünkü niye, biri başarmış. Bizim sektörde de böyle değil mi? Mesela sabah yayını yapıyorsun, herkes sabah yayını yapıyor. İşte bir iş yapıyorsun, herkes aynısını. Bir şey öğrendin ve tuttu mu, tamam, herkes aynısını. Şimdi alternatif modele geçmek için alternatif düşünceye ihtiyacımız var. Bizim birbirimizi yemeyle bir vaktimiz yok. Bizim güçlenmeye ve Türkiye olarak dünya üzerinde biz burada izlemeye ihtiyacımız var. Bu çocukların geleceğiyle alakalı buna ihtiyacı var. Şimdi koca koca fabrika sahiplerini anlatıyorsan hakikaten öyle mi diyor? Adam 4 satırlık yazıyı doğru yazabilse, yapay zekayı kullanabilse verimliliği %20 artacak. %20 artan verimliliğin kastı karşılığı ne? Sadece normal rutindeki bir fabrika için aylık 3-5 milyon. 3-5 milyon. Bunu kaçırıyoruz biz. Bu çocukların her birine bu mantık için bir iş modeli çıkacak. Şimdi tüm yetkililer istirhamımdır. Yaşınız geçmiş olabilir. Ama önceden şöyle bir hadise vardı. Yeni bir teknoloji çıktığında biz şöyle derdik. Gençlerin işi. Bizden geçti. Artık gençler, çünkü yeni bir teknoloji. Ben nasıl adapte olayım ya? Ben yıllarca tasarımda yaptım mesela. Tasarımcılıkta yaptım. Abi şu çıkmış. Ya artık biz yapmayalım ya. Başkaları baksın ona. Hani biz bu kısımda bildiğimiz, çünkü yeniden öğrenebilmek genç ve enerjik bir zihin ister. Hani yeniden sil baştan bir program, bir yazımı. Ama yapay zeka öyle mi? Hayır, öyle değil. Yapay zekanın özelliği şu. Halil bu yapay zekayı daha rahat kullanabilir. Çünkü niye? Süreci biliyor. Mesela bir belediye başkanına yapay zeka kullanmayı öğretebilirseniz, eğer şu an itibariyle yapay zeka ile konuşmayı öğretebilirseniz, belediyenin işini yarı yarıya azaltabilirsiniz, rahatlatabilirsiniz. Çünkü biliyor. Şimdi nerede eksiğini, hangi personelin olmadığını, şurada şöyle bir personelim olsa ben bunu yapardım ama elimde yok dediğini biliyor derken, umarım biliyordur. O zaman biz yetişkinlere de bunu anlatmak ve bunu düzenletmek zorundayız. Hülasası, çok uzattım, özür diliyorum. Biz bu işi ciddiye almak zorundayız kardeşim. İHA'dan SİHA'dan daha fazla ciddiye almak zorundayız. Net söylüyorum. O İHA ve SİHA'nın yarın yapay zeka modelleriyle durdurulmasının ya da hareket etmesinin sebebi de yine aynı model olacak. Çünkü bundan sonra otonom hareket eden araçlar gibi her şeyin otonomu yapmak mümkün olacak. Doluymuşum bu konuda. Demek ki birazcık fazla konuştum. Hakkınızı helal edin. Şimdi dün MHK başkanını aldık.
11: Aldık.
7: Paketledik. Sardık. Bilmem kaçıkçı. Gördün mü yazışmaları?
11: Yok, görmedim. Yani orada içeriğini, suçlamaları ne olduğunu okudum ama ayrıntısında o delil kısmını
7: hazırlayayım. Lütfen, lütfen vaktiniz olduğunda bir bakın. Şu an not almamışım, size okuyamıyorum ama işte Burak Yılmaz vesaire açıklama yaptı.
11: Onu gördüm. Burak Yılmaz'ın açıklamalarını gördüm.
7: Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeden bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları, bazı hakemlerde görev vermedikleri veya sistematik şekilde oynadıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yaptıklarını, gözlemci listesi, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sorulara ve notlandırma süreçlerine müdahale ettikleri, bazı hakemlerin sınav sonuçlarını değiştikleri. Hakemin bir tanesi de evra yayınlamış, şikayet etmiş zaten. Adamın el yazısını değiştirmişti sınavdan kalsın diye. Dün Baker Soy'la konuyla alakalı açıklama yaptı. Burak Yılmaz'ın eski açıklamaları geldi. Ali Koç'un eski açıklamaları geldi. Tuz kokmuş, balık kokmuş, her şey kokmuş memleketimizde. Çok şükür biri müdahale etmiş. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi bu hikaye neye benziyor biliyor musun? Buna itiraz eden kalan vesaire için. Ülkede sınırı ve yetkisi olan kim varsa sınırı ve yetkisini kendi hakkı ve hukukuna sonuna kadar kullanıyor. WhatsApp yazışmaları var işin içerisinde, bazıları sızdırıldı. Onu aynatmayacaksınız diyor. Yaşatmayın, çıkartmayın diyor. Ben size böyle demedim mi diyor. Delege yapısında kilit diyor, hiç halledeceğiz diyor. Şimdi orada bir de seçim muhabbeti var ya. Seçeceğiz. Bir delegasyon yapısı var. Kulüplerden, mutlansızlar. Ne olduğunu bilmiyorum ya da hakemlerden. Bunu netliyoruz diyor yani. Hiçbir yere çıkmayacak. Bundan sonra bizi buradan gönderebilecek kimse yok. Biz bırakırsak da bizim dediğimiz adam gelir. Şu an partilerde de aynı hadise yaşanıyor. Nasıl bir hikayenin içine düştük? Nasıl bir yüzyıldayız biz diye düşünüyorum. Sonra dün bir arkadaşla konuşurken fark ettim de geçen yüzyılda çok farklı değilmiş. Bu dönem özel bir hadise değil. Sadece bu dönem medya sebebiyle birazcık ayyuka çıkıyor. Yakalanması daha fazla. Yani şöyle diyorlar mesela. Efendim diyorlar, bu suçların şeyi azaldı. Şey arttı. Yok, eskiden de vardı. Duymuyordun sadece ya da yakalanmıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada neyi fark ettik biliyor musun Ali'ciğim? Ülkenin her noktasında her şeye müdahale edebiliyormuş. Mahkeme kararına, savcılık aramasına, Anayasa Mahkemesi sonucuna, istinaf sonucuna, tutukluluğa ve tutukluluğun devamına ya da sonrasına, maçın sonuna, gazozuna yapılan maçta maçın sonucuna, gazozun sonucuna, gazozun kapağına ve her şeye legal ve illegal olarak müdahale edebiliyormuş. Biz de oturuyoruz seninle, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçı var, oturup beraber seyredek mi diyoruz? Oturup maç seyrediyoruz. Doğru mu? Yani bu ülkenin içine düştüğü hali ve mantığı hesap ettiğimizde kimin nerede ne kadar ve ne zaman tutulacağı ve kimin hangi operasyonun içinden çıkacağını bilemeyecek hale geldik. Yine söylüyorum, bu iş önceden de vardı. Şimdi açığa çıkabiliyor. Yani bundan 30 yıl önce 40 yıl önce maçlar daha mı sterildi sence mesela? Bir farkımız belki vardı. Daha ahlaklı insanlar bazı yerlerde duruyordu diye tahmin ediyorum. Daha ahlaklı yani, bir tık daha. Yani en azından yapılmaz kardeşim. Ayıp denilen bir hadise var. Mesela bir hikayesi var. Bizim hanım tarafından, akraba tarafından müsteşarlık dönemi var birinin. Önüne bir şey götürüyorlar. Şunu halledersen bak, şunlar şunlarsın. Ki hakikaten tüm sülaleyi etkileyecek bir kendi işleri. Ve haklı olduğu bir süreç. Ben bunu görevdeyken yapamam diyor. Şimdi bunu diyen bürokrat yapısından milyarlık vurgunu yapıp fon vurgununda adımız çıktı neyse biz de iade ediyoruz diyen bürokrat ve siyaset yapısına dönebilmişiz biz.
11: Peki 80'li yıllarda rahmetli Turgut Özal'ın benim memurum işini bilir cümlesini nereye koyacağız? Yani eskiden daha mı ahlaklıydı?
7: Değil.
11: Daha mı dürüstlük derken?
7: Değil, daha fazla. Şimdi ben onun üstünü söylüyorum. Şu an daha fazla ayyuka çıkıyor. Sadece dediğim şu, insan kalitesi bir tık daha üstteydi. Hı. Mesela memurun elindeki imkan sosyal medya, dijital vesaire bir şey olmadığı için 4 tane kağıdı imha ederek yapıyordu. Ama bu kadar şimdikiler kadar zorlamıyordu.
11: Yakalanmıyordu.
7: Yok, şimdikiler kadar da zorlamıyordu. Yani yakalayan vardı ama toplum ahlakı düzeni itibariyle söylüyorum bunu. Siyasetten münezzeh söylüyorum. Toplum ahlakında bu kadar çürümüşlük yoktu. Ya bu kadar.
11: Onda hem fikiriz. Ona bir şey demiyorum.
7: Dediğim o.
11: Ben kamudaki düzenbazlık, kamudaki üçkağıtçılık, kamuda adam kayırma, kamuda param yeme, haram yeme, aklına ne geliyorsa bu yeni bir şey değil.
7: Tabii canım.
11: 10 yıl 20 yıllık değil. 50 sene önce de, 500 sene önce de böyleydi. Osmanlı niye çöktü? Selçuklular niye çöktü? İşte benzer sebeplerden. Şimdi Turgut Özal'ın söylediği aslında nereden baktığımız. Benim memurum işini bilir derken memurlara yol mu gösterdi? Hadi böyle yapın, ben size yeterince zam veremedim. Siz bu yola girin mi dedi? Yoksa zaten var olan bir sistemi onlar zaten hamuduyla götürüyor ya, ben şurada vermişim vermemişim. Ben evet. Ben bunu değiştiremiyorum mu dedi? Neresinden bakacağız?
7: Valla neresinden bakarsak bakalım ahlakın çöktüğü, insanların birbirinin üstesinden ve üzerinden geçtiği sistemin bir dışına çıkmamız gerekiyor. Bununla alakalı da kaç gündür konuştuğumuz hadise, ülkeyi önümüzdeki şimdi 100 yıllık cumhuriyeti, 100 yıllık, 300 yıllık, 500 yıllık devlet yapacaksanız tepesine ve dibine dinamit koyanı
11: yok
7: affetmeyeceksiniz. Çünkü bugün affettiğiniz her suçlu yarın için, ülkenin çöküşü için kocaman bir dinamittir. Çünkü bu buradan ceza almıyormuş. Bitti bak. Ceza alınmıyormuş. Yani düşünsene, ben çalıyorum, çırpıyorum. Milyarlarca milyonlarca para götürüyorum, ceza almıyorum. Ceza alan birisi elindeki kozu kuvvetliyse serbest bırakılabiliyor. Ceza ya, bu belli yani. Bu adam suçlu kardeşim. Suçlu mu suçlu? Devlet nezdinde üst düzeyden bile açıklama yapıyorsun, aslında şöyle olacaktı filan diye. Suçlu ortadan kalkıyor. Şimdi sen kanunu, adabı ve ahlakı ülkenin temelinden ve taşından kaldırırsan ülke diye elimizde bir malzeme kalmaz. Memurundan hakimine, savcısına, siyasetçisinden cumhurbaşkanına, bakanına, bunu neresinden söylersen söyle. Fon soruşturmasında aynısını yaşıyoruz şimdi. Cumhurbaşkanı açıklama, komisyon kuruldu, o yapıldı, bu yapıldı. Bir saniye ya. Bir saniye sayın cumhurbaşkanım. Bu memlekette haksız yoldan bu kadar zengin olan sadece fon soruşturmasını bildiğimiz bu kadar insan varken, bunların cezası sadece kalan mallarınıza el koyduk mudur? Bunların süreçle alakalı hikayesi varsa nedir cezamız? Şimdi biraz önce bir haber verdi. Söyleyeyim. Adam diyor ki şahıs diyor, buyurun. Cengiz Avcı isimli bir şahsın, Burak Doğan yazmış bunu. Cengiz Avcı isimli bir şahsın Odin'e hissesinden bir yılda 15 milyar kazandığı tespit edilmiş. Kazancın 12 milyar TL'sini nakde çevirip yurt dışına kaçmış. Akıllıymış çocuk. 12 milyar yurt dışı. 12 milyar TL. Dünyanın her yerinde bir ömür, ömrünün sonuna kadar bu anlamda yaşarsın. Ve kaçtı. Para da gitti yurt dışına. Şimdi... Merkez Hakem Komitesi Başkanı dediğimiz alanda da durum çok farklı değil. Hakem dediğin nedir? Parasını alır, maaşını alır, maç başı parasını alır. Değil mi? Sistem var, düzen var. Adam bunu bile manipüle etmiş. Etmiş yani. Ve açık söyleyeyim, Türkiye futbol tarihi içinde, Türkiye, çünkü futbol çok milyonlarca insanı ilgilendiren bir ortak havuz. Mesela fon da milyonlarca insanı, fon havuzu da milyonlarca insanı dolaylı yoldan etkiliyor, ama öyle değil. Senin paran varsa, bak stüdyoda 3 kişi var, kimsenin fonda parası yok. Ya çalmışlar çıkmışlar görüyorum diyorsun, geçiyorsun. Futbol dediğin azı cebimizden bir şey çalmıyorlar gibi görünüyor ama zamanımızı çalıyor. Çalıyor mu kardeşim? Sinirimizi, moralimizi çalıyor. Gidiyorsun forma alıyorsun, maça gidiyorsun vesaire, bunu çalıyor. Çünkü sen bir tiyatro seyrederken bundan mutlu oluyorsun şimdi. Ya attık filan, bak nasıl bizimkiler. Ya bu hepsi numaraymış ya. Hepsi Matrix'e döndü. Kırmızı hap mı, mavi hap mı, hapmaya döndü. Çünkü hakemin manipülasyonu, hakemin yükselmesi, sonucu etki etmesi, bunlar bildiklerimiz, bakalım yani neler çıkacak. Hükümsüzdür abi. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu ya da Cumhurbaşkanlığı şöyle bir hadise yapsa Hakan, Türkiye'nin son 10 yıldaki, 20 yıldaki, 50 yıldaki, düşünsen kaç yılda nüfuz ediyorsun, şampiyonlukları hükümsüzdür dese, şimdi Galatasaray'la mı suçu şampiyonluğu alıp kaybettikleri için, şampiyonluğu alamadığı için Fener'in, Beşiktaş'ın, Trabzon'un mu suçu? Ahlakı var mı bu işin? Yok. Bak hepimizi etkiliyor. Ve o gün başka bir nokta için de söylemiştim. Ülkedeki güven endeksini azaltıyor. Bak hem operasyon yapıyorsunuz, kendimi güvende hissetmem lazım normal şartlarda. Ama sen her operasyon yaptığında ulan ne yalandırmışlar bizi diye demiyoruz mu?
11: Diyoruz da sonrası önemli.
7: İşte
11: Merkez Hakem Kurulu ile alakalı bir yolsuzluk varsa güvenim 5 puan gitti, azaldı. Ama bunun karşılığında da bunlara gerekli cezaları verip canını okursa o eksi 5 artı 10 olarak bana geri döner güven anlamında. Derim ki, vatandaş olarak söylüyorum.
7: Katılıyorum.
11: Ya bir niyeti bozanlar. Ya bu her yerde, dünyanın her yerinde her zaman olmamış.
7: Kesinlikle
11: mı?
7: Öyle.
11: Bir nefsine uyan, paraya tamah eden, tehditle şantajla bir şeylere yapmak zorunda kalan, bilmem ne 500 tane sebep var. Ama bir yanlış yola giren de birileri var. Bunu kendi menfaat için kullanmış mı? Kullanmış. Devlet de bunu tespit edip canını okursa o zaman hem başkalarının buna niyetlenmesini önler, hem de ben de vatandaş olarak derim ki ya ortada bir şey var, biri sapmış, yanlış yola girmiş, devlet cezasını bunun canını kesmiş, okumuş.
7: Aynen
11: bir başkası
7: öyle
11: yapmaz.
7: Aynen
11: bu
7: öyle
11: algıyı, bu yapıyı bana verirse devlet, hükümet, kamu, ben devletime güvenirim. Eğer, ama bunu her alanda söylüyorsun. Adalette, futbolda, maçta, siyasette, kamuda, nerede olduğu önemli değil.
7: Evet.
11: Bana bu algıyı verirse ben devletime güvenirim. Peki vermedi.
7: Oldu
11: yapanın
7: ya
11: yanına kar kaldı. Tersinden her birinde bana, ben devletime eksi beş, eksi beş, eksi beş yazmaya devam etti. Çünkü tedbir de alınmamış. Adamlar da elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Ben ne yaparım? Ben derken vatandaş olarak söylüyorum.
7: Hı hı.
11: Kendi adaletimi kendim sağlamaya başlarım. O zaman da ben de derim ki ya bunlar yapıyor hiçbir şey olmuyor. Ben neden yapmayayım diye fırsat kollamaya başlarım.
7: Evet.
11: Ve suçu kendimce kendi içimde meşrulaştırırım. Legalleştiririm. O zaman herkes kendi adaletini kendi arasın. Allah esirgesin asmalar kesmeler doğralmalar vatandaşa iner. Bu da herhalde hiç kimsenin istediği bir şey değil. Peki şu an Türkiye'de birçok yerde bunlar patır patır patır patır patlıyor. Emeği geçen bunları ortaya çıkaran ve cezasını vermek için emniyet güçlerinden, adliyesinden, bakanlık nezdinde herkesin eline konulan sağlığı. Peki başka yerlerde var mıdır ve biz son zamanlarda bunu duyuyoruz, görüyoruz. Bu bir şeyin hazırlığı mıdır? Yoksa bugüne kadar sümen altı edilenlerin ayyuka çıkması mı? Artık halı almıyor, ayağımıza takılıyor. Peki bir tane daha örnek vereyim size. Putin'in devlet başkanı olmadan önce Rusya'nın durumu.
7: Evet.
11: Rusya'daki yapı bir araştırın ne olur. 80'li 90'lı yıllarla Gorbaçov zamanından tutun. Özellikle 90'lara sonuna kadar ki Rusya'daki o oligarklar, oligarşi, mafya, rüşvet, aklına ne geliyorsa her alandaki o toplumun komple yozlaşmasını Putin ne yapmış da bugün bu hale gelmiş? Ne olur bir kıyaslayın. Benzerlikler çok fazla Mustafa. Ben biraz araştırdım. Hı hı. Benzerlikler inanılmaz. Orada da o 90'lı yıllarda futboldan, sanayiden, ihalelerden, emniyetten, adliyeden, yasa dışı olan aklına ne geliyorsa her bir şey var. Putin ne yapmış biliyor musun? Canını okumuş, 7 sülalesini ortadan kaldırmış.
7: Aynen öyle.
11: Bak. Ve buradaki süreç, mahkeme süreci o kadar hızlı işlemiş ki.
7: Çat çat.
11: Bizde yıllar sürüyor ya. Bizim de var bir tane başımızın belası 3 yıldır 4 yıldır bir türlü bitmeyen bir mahkememiz var ya. 3 gün sürmüyor mahkeme. Bir koyuyorlar hemen bir araştırma, savcılık araştırma yapıyor. Bir bakıyor tak 7 sülalesini ortadan kaldırıyor. Kaldırıyor derken öldürüyor anlamında söylemiyorum. Bir daha insan içine çıkamaz hale getiriyor. Hadi bakalım birileri de sonrasında cesaret etsin de görelim. O zaman bazen adaleti de bu şekilde
7: bazen değil. Lazım. Halicim biz bu memlekette şimdi aslında sonunda yine bir mesaj verip konuyu netlerim. Yani şu vereceğim sübli.

0: biliyorsunuz yaşadığımız bir süreç var ve bu süreçle alakalı herkesin bir sorusu, merakı var. Şimdi önce güzel haber, yakında Allah'tan bir mani gelmezse çözümlenecek bir zamanımız var. Ama bununla alakalı da vermek gereken, söylemek gerekenler var. Adaleti manipüle etmek kolay ve zor bir iş mi diye hep düşünürdüm. Ve bunu birileriyle konuşurken, ya bak buradaki herkese adalet var, hangi adaletten bahsediyorsun diyenler, adalet ne alakası var ya, biz bunu siyaseten de efendim, bakın yani adaletle alakalı sıkıntımız var. Bu hissiyatı topluma yaşatmamız lazım. Yani toplum döndüğünde ben adaletli, adil bir ülkedeyim. Suç varsa cezası vardır. Ben de suçluysam ama ben haklıysam cezası kesilir dediğimiz yerde, oğlum canım yani burada herkese adalet ver diyen insanlar kendi yaptıkları hatalar ve cürümler neticesinde ne yazık ki yakalarını bir yerlere kaptırmışlar. Bunu sana şöyle söyleyeyim, topluma da en azından böyle söyleyeyim. Yaptığı arsızlığın, hırsızlığın, rahatsızlığın, kasetin cezasını adalet üzerinden topluma çektiren insanlar var. Bu memlekette hiç kimse toplumdan, toplumun kendisinden ve milletin kendisinden büyük değil. Halil'in canı yanmayacak diye hiç alakası olmayan Merve'nin canı yanmayacak. Adalete nüfuz ettiklerini, bürokrasiye ne kadar nüfuz ettiklerini şu geçtiğimiz bir hafta 10 gün içerisinde çok rahatlıkla gördüm. Çok rahatlıkla gördüm. Biz şöyle zannediyorduk sevgili dostlar, biz bu süreci yaparken bir, tabiri caizse yani yaratık dedi dediğimizde birazcık farklılaşıyor.
1: Küfretmeden anlatmak çok,
0: çok
1: zor değil mi?
0: Tabii küfürsüz çok zor.
1: Çok zor.
0: Ama biz bir deliyle uğraştığımızı filan düşünüyorduk. Takıntılı, obsesif bir adamla uğraştığımızı düşünüyorduk. Ama öyle değilmiş hikaye. Çünkü bunun olma şansı yok. Şimdi biz kalabalık, etki ve etik alanı belli bir alanız yani. Şimdi düşünsene, kapıdan birisi geliyor, birisi yuvana bomba koyuyor, yıkıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Allah Allah, nasıl olacak?
1: Şu kodlar hani, çok özür diliyorum. Batı Şeria'da Yahudiler girip de bura benim diyor ya. Ha? Adamın tapulu malı. Ha? Ekmiş, ha? Dikmiş, emek vermiş.
0: Yahudinin yine şunu var. Şimdi Halicim, Yahudinin mali, finansal, askeri gücü falan var. Bizim karşımızda bitti piyade bile yok.
1: Yok, o anlamda
0: tabii
1: değil.
0: Tabii anladım dediğini.
1: Yahudi zihniyetiyle kendinde hak görüp bura benim demesi
0: ben,
1: gibi.
0: Ben Yahudi zihniyetinin bir tık ötesine geçmişler bunlar. Burada şimdi biri yakayı kaptırmış. Çünkü zamanında biri uçkurunu tutamamış. Biri gayrimeşruyla ilişkisi rahatlamış. Birinin ruhsatı askıya alınmış. Bıldır yediği
1: vurmalar var.
0: Tabii. Yani şimdi bunların hepsi var. Şimdi bunlar yakayı kaptırmış. Biri de bu yakayı almış eline. Demiş ki bunlar var. Aman aslan parçası, ben bunu istiyorum. Ben böyle istiyorum diyor. Şimdi bu adamlar bir şeyin vefasını, yani bize zarar vermedi, yakınımızda durdu. Bizi şantajla, tehditle kullandı. Bize bu ülkenin en büyük FETÖ'cüsü dedi. Bak bu adam bize en büyük FETÖ'cüsü dedi. Biz bunlardan belaya bak unuttuk. Nerede? Kolumun altında. Ne isterse yapalım. Biz bize özel bir operasyon gibi bakıyorduk, yok değilmiş. Yani adamın kendi hikayesinden çıkma alanıymış. Yani kendi durduğu yerde kendini rahatlatma alanıymış. Birinin siyaseten alan planlamasına uygun olduğu için rahatmış. Ve sonrasında şöyle olmuş. Muş diyorum çünkü biliyorum yani oldu demiyorum ama muş diyorum. Hukuken rahatsız olmayan diye böyle olmuş. Gazeteciler böyle yapıyor diyorlar efendim diyor. Böyle olmuş efendim. Adam tabiri caizse şantajının, kendisine yapılan şantajın maliyetini dolaylı yollardan bana ve topluma ödetmiş. Ne kadar gariptir ki biz de aslında hukuk devletinde bir şeylerle uğraşıyoruz diye zannediyoruz. Şimdi yanımızdan her gün ayrılmayan, her fırsatta gece gündüz görüşebileceğimiz insanlarla nasıl bir korku verildiyse alanda yaklaşık 15-20 gündür görüşemiyoruz. Ne kadar ilginç değil mi? Normalde mütemadiyen her gün görüşebileceğimiz insanlarla, her gün, her saat aman dedikleri Mustafa'yla biz 15 gündür neredeyse görüşme şansı bulamıyoruz. Diyorum ki ya ben bu adamlara bir şey yapmadım. Evet yapmamışım ama oraya da şöyle gelmiş. Sen buna yakınsın, korursun. Bu benim tahminim. Sen buna yakınsın, korursun, sen şey yapma.

0: Buna müdahil olma.
1: Müdahil olma, uzak dur.
0: Cumhurbaşkanımızın güzel bir lafı var. Her zaman da söylüyoruz. Keşke gerçek olsaydı. Dünya beşten büyüktür. Kayseri birden, ikiden, üçten büyüktür. Doğru bildiğimiz ve ok gibi durduğumuz yerde hamdolsun haram yemedik. Hiç kimseye boyun eğmedik. Ama bugüne kadar ne birine şantaj yaptık, ne birinin usulsüz emsalsiz parasını aldık, ne para verdiği için övdük, ne de para vermediği için hedef aldık. Bunun için Kayseri Radar sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin de basın camiasının için bir örnekti. Bu konuda sağ olsun hocalarımız, öğrenci arkadaşlarımız, yüksek lisans tezleri dahil ve normal tezleri dahil olmak üzere onlarca çalışma yaptılar. Burası bir model. Burası bir fikrin, ufkun ve ahlakın modeli. Tabii ki para kazandık ve tabii ki para kazanacağız. 20 kişinin sen söyle, maaşını devletten ya da cuma çıkışında dilencilikte falan kazanmıyoruz. Bu hikayeyi yazarken biz ahlakı muayyer, ahlakı sıkıntılı insanların şantajları sebebiyle, konunun bizle alakası yok, kendi ahlaksızlıkları sebebiyle biz şantaj yapmadık hiçbir zaman. Onlara yapılan şantaj neticesinde birilerini korumasız, birilerini korumalı ve birilerini hedefli olarak gördük. Şimdi kendini görünmez zannedenlere özür dilerim bu subliminalleri verdiğim için ama net söylemek için bir tık erken ama az çok az kaldı. Kendini görünmez zannedenlere ufak bir mesajım var. Siz görünmez değilsiniz. Sadece biz görüyoruz. Ve biz henüz yayınlamadık. Biz yayınlamadığımız için siz görünmez görünüyorsunuz. Ve bu ahlakı ve bu ahlaksızlığı bir şekliyle bir yere oturtacağız. Rabbim büyük. Rabbimin adaleti de hakkaniyeti de çok şükür sizden büyük. Ve bu şehir, emin olun, sizin gördüğünüz ve durduğunuz yerden daha büyük. Elinizi görüyorum ve arttırıyorum. Bu saatten sonra ya siz bu mücadeleden çekileceksiniz ya da biz bu hayattan çekileceğiz. Onun için bizim rahat olmadığımız yerde siz rahat uyumayacaksınız. Laf kınından çıkarsa bu şehirde kimse uyku uyuyamaz. Bunu hesabını daha önce size göstermiştim. Size yeniden bunun hesabını gösteririm. Biz ahlakı bozuk insanlar değiliz. Biz vatansever insanlarız ve bu vatan için mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Ama bunca insanın ekmeğini, yıllara sair emeğini sizin başka davalarınızdaki, kendi içinizdeki şantaj hikayelerinde ite köpe yedirmek niyetinde değiliz. Elinizi görüyoruz ve arttırıyoruz. Ya biz rahat uyuyacağız ya da sizin uykunuz kaçacak. Tercih sizin. Efendim müsaade isteyelim.
1: Taş atana çiçekle de karşılık verilmez.
0: Deyimler değil mi? Atışması yapalım mı? Aşık atışması gibi. Çelme takmadığımız ayağımız olmadığı anlamına gelmiyor. Bizim durduğumuz yer belli. Bizim ahlakımız da bugüne kadar belli. Elimizde olduğunda yayınlamayacağımız hadiseleri biri size şantaj yaparak kullanıyorsa ben bugüne kadar ahlaklı duruşumu çok rahatlıkla sizi yok edecek kadar ahlaksız hale getirir. Herkes oturduğu yeri bilsin ve kimse kendini görünmez zannetmesin. İyi niyetimizden bazı şeyleri görmemek için ısrar ediyoruz. Yapmaz ya, koca adam ya, ayıp ya. Olur mu hiç öyle şey filan diyoruz. Ama görüyoruz. Malı, malzemeyi görüyoruz. Bu saatten sonra ben rahatsız olmayacağım. Bir tane, iki tane, üç tane değil. Hiç sayfam kalmasa bile, hiç alanım kalmasa bile bunu yapabilecek güçte olduğumu kendileri daha önceki dönemden çok çok iyi biliyor. Yok oldu, sıfır olduğu dediği yerden hangi güne geldiğimizi de çok çok iyi biliyor. Yuvamı yıkanın, yuvasını yıkarım diyor değil mi? Atasözü böyleydi. Efendim inşallah bunların hiçbirisine gerek kalmadan rahat rahat devam ederiz ama mesajımız, çok özür diliyorum sevgili dinleyiciler. Bazı dinleyicilerimiz ya ne diyor bunlar diyor. Bazı şeyleri açık söylemek basın için birazcık zordur. Bizim ahlakımız için daha zor. Çünkü bizdeki silah tek atımlıktır. Bir sefer attığımızda savaş başlar ve bir daha hiç bitmez. Yanlış yapmaktan, yanlışlıkla birilerini üzmekten de Allah'a sığınırız. Ama ekmeğimizle oynayanın da rahatız. Laf sokaktayla bitirelim. Evet Merveciğim.
2: Evet, TÜİK ekonomik endeksini 101,3 olarak yükseldiğini söylemiş. Biz de şunu sormuşuz. Siz ekonomide bir iyileşme hissediyor musunuz?
0: Ekonomimiz mi yükselmiş bir? Ne ara?
1: İyileşmiş mi? Haberin var mı?
0: Geçmiş olsun.
1: Kimse bana söylemedi.
0: Geçmiş olsun. Gittim geçen çiçek falan götürdüm ama kalkıp ayaklandığından haberim yoktu. Bayılıyorum TÜİK'e ya. Yani TÜİK'te zaten rakam sıkıntılı çıkarsa yönetim değişiyor. Yönetim değiştiği için de bence çok da fazla problem olmuyor. Onun için hesabı şöyle yapalım. Evet, veriyle oynayarak ya da veriyi değiştirerek bu işi çözemiyoruz. Vatandaş ne dedi ben de bilmiyorum. Şimdi oturup dinleyeceğiz.
1: Programın başında özür. Amerika'da yapay zekadan bahsettin,
0: evet,
1: ya,
0: evet.
1: Kaynak lazım diye.
0: Evet.
1: Sonra o kaynağı kendi üretip
0: tabii.
1: sisteme yükleyip kendi ürettiği ve sisteme yüklediğinden veri çekip bak kaynağı mı diyor ya. Herhalde TÜİK'te benzer bir şey yapıyor herhalde. Kendi yüklüyor, kendi röportajını ve kendi anketini yapıyor. Sisteme yükleyip oradan geri mi çekiyor? Ne yapıyor?
0: Memleketteki ekonominin halini görmeyip yarın da bunu, gerçi meclis açılışı filan Ankara var ama konuşalım. Memleketteki ekonominin halini görmeyip bununla alakalı hareket etmeyecek kadar gevşek, nasıl olsa gemim benim gemim yürüm yürüyor diyecek kadar rahat insanlar var. Halk ayaklanması Rabbim kimseye göstermesin çok zordur ama Fransız ihtilaline atıf yaparak söyleyeceğim. Ekmek yoksa pasta yiyin diyebilecek kadar hunharca nankörleşen ve halkı, burada mesele pasta ya da ekmek meselesi değildi. Ekmek mi yok, pasta yiyin o zaman. Çünkü o kadar rahattı sarayında. Sarayında rahat edip gemisini yüzdürenler halkın içine düştüğü hali bilmediğinde yaşayacakları süreçler Allah esirgesin başka noktalara gider. Yani bunu böyle olsun ya, halkın halini görün kardeşim. Şu esnafın halini görün. Bak bugün yarın ay sonu. Doğru mu Ali'cim? Kaç tane esnafın ben ne halt edeceğim diye kredi aradığını
1: bağış
0: biliyor musunuz?
1: Nasıl ödeyeceğim?
0: Kredi arıyor. Çeki nasıl ödeyeceğim, onu nasıl ödeyeceğim? Ondan sonra siz diyorsunuz ki efendim ekonomi büyüyor. Düğün Dernek filmi bu anlamda güzeldi. Rahmetli Sırrı'nın, değil mi? Yani adamın oyunculuğu şekli güzeldi. Sivas büyüyor diyor. Büyüyor da sana mı büyüyor? Sana efendim büyüyor. Ekonomi büyüyor. Bakalım yarın kime büyüyormuş. Yarın ertesi gün daha çok konuşacağız. Özgür basının özgür sesi olmaya, dik durmaya devam edeceğiz. Bugünleri güzel not aldık. Yanımızda olanı olmayanı, selam vereni vermeyeni, nerede durduğunu gördüklerimiz için bizim için de Rabbim bu imtihanı nasip eyledi. Çok şükür. İyi ki böyle imtihanlar veriyor. Bazen çok kızıyoruz başımıza geleni filan. Ben ne yaptım diyoruz ama bazen görmemiz gerekenler için iyiymiş. Gördüklerimiz ve göreceklerimiz de Rabbim beterinden esirgesin. Ama biz özgür basın olarak ve dimdik ayakta olarak burada devam edeceğiz. Eğer bir gün kontak kapatacaksak bu ancak kendi isteğimizle, kendi keyfimizle olur. Ama bu şehir ve bu ülke henüz buna hazır değil. Burada olmaya ve rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Verdiğimiz kalıcı rahatsızlık yılları aştı. Hala da aşmaya devam edecek efendim. Yeni yayınlarda görüşünceyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Alıyoruz, markete giriyoruz. Dolu dolu çıkıyoruz.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız milletin üstüne yağmur gibi para yağdırıyor 25 seneden beri.
5: Kredi kartları patlamış. Kredi kartıyla alışveriş yapıyorsun. Ayın sonunu getiremiyorsun abla.
6: 2 yıldır özellikle enflasyona yetişilmiyor maalesef.
7: Gelir gideri karşılamıyor. Adam 30 lira geliri var, 300 lira para harcıyor.
8: Her yerin semtine göre fark vardır. Mesela Kayseri'nin bir yerine gidersin uygundur. Talas mesela bana göre pahalıdır.
9: TÜİK'e göre ekonomik güven endeksi 101,3'e yükseldi. Siz ekonomide bir iyileşme hissediyor musunuz?
6: Hayır, hissetmiyorum maalesef.
10: 2 yıldır özellikle enflasyona yetişilmiyor maalesef.
6: İnsanlar mecburen alacak. Yani başka şeyleri kesti, gıdaya yöneldi yani maalesef. O yüzden.
5: İyileşme nasıl olacak ki? Böyle iyileşme mi olur yani? Herkes aç ya. Şu an ben emekliyim yani. Gene de mesela UKAK'ta bir iş yapıyorum. Gene açım. Yok yani, para yok. Kredi kartları patlamış. Kredi kartıyla alışveriş yapıyorsun. Ayın sonunu getiremiyorsun abla. Böyle iyileşme mi olur yani? Var mı sizce de, sizce de var mı? Yok.
11: Çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ne yapabiliriz bilmiyorum yani. İnşallah diyoruz başımızdaki, inşallah biraz bir an evvel düşer. Bugün alıyoruz bir koli yumurta. 160'dan alıyorsun. Ertesi gün gidiyorsun 200 kolisi. Yani düşün, zeytininden, peynirinden, her türlü ihtiyacında. Yani çoluğun çocuğun var. İdare edemiyorsun. Bir emekli, kiralar.
12: Hani önceden bir eşyayı 5 TL alırken asgari ücret en fazla 2400 TL'ydi. 2020 yılını söylüyorum. Ama bugün 2026'da asgari ücretin 28. İnşaatçıların en az 90 milyar aylığı var. Ve bence de iyi.
13: Rabbim devletimize zarar vermesin. Yani evimiz çok şükür her şeyden dolu. Kurbandan da var. Normal insanlar da her şeyimizi alıyoruz. Markete giriyoruz. Dolu dolu çıkıyoruz. Bugün ben Kayseri'de geziyorum. Yerine göre alışveriş yapıyorum. Ve buralarda gezdiğimize göre çok şükür Rabbime şükürler olsun. Ve devletimize zarar vermesin. Çok iyiyiz.
4: Ekonomi efendim, buna 25 sene evvel Türkiye'de ekonomi diye bir şey yoktu. Piyasa kırıktı. Her şey berbattı. 25 seneden beri her şey düzeldi, güzel gidiyor, iyi gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız milletin üstüne yağmur gibi para yağdırıyor 25 seneden beri. Ama şimdi bu yapılan zamlar o yüzden oluyor. Eskiden millette para yoktu, alma gücü yoktu. Esnaf zam yapmıyordu. Yapsa kimse bir şey almazdı. Ama şimdi bu yağan yağmur gibi paranın yüzünden esnaf bakıyor ki millette para çok. Nasıl olsa alırlar diye her gün zam yapıyorlar.
8: Yani mağazadan mağazaya şeyinde fark var mesela. Ben kendimce mesela uygun gördüğüm yerleri alıyorum şeyinde. Gidip marka falan takıntım yok yani, iyi olsun, kaliteli olsun şeyindeyim. Yani ekonomi hakkında da pek şu an bir şey diyemem. Yeni mezun olduğum için hani iş durumu falan nasıl bilmiyorum. Her yerin semtine göre fark vardır. Mesela Kayseri'nin bir yerine gidersin uygundur. Talas mesela bana göre pahalıdır. Çünkü yani şey kesim olur. Böyle daha lüks kesim olduğu için öyle.
7: Ben inanmıyorum, öyle bir şey yok. Bunlar hayal alemi. Hayal ürünleri TÜİK'in hesapları. %1500 her şey son derecede çok pahalı, çok yüksek. Herkes istediği gibi dans ediyor. Çok büyük bir zafiyet var, çok büyük bir çılgınlık var. Tüketimde, üretimde her şey bir anormal, bir dengesizlik var yani. Gelir gideri karşılamıyor. Adam 30 lira geliri var, 300 lira para harcıyor. 30 bin lira para harcıyor. 250 bin lira borç yiyor.
14: Ucuz yer göster. İtalyan mı ucuz? Yunan mı ucuz? Almanya mı ucuz? Başka bir yer mi ucuz? Bir ucuz yer söyle. Pandemiden sonra dünya battı. Bir de savaş var iki yerde. Petrol bağlandı. Her şey bağlı. Bu gayet normal. Almanya diyor %2 diye %90 enflasyon var. %2 diye bir şey yok. %2 yok yani. Onların, bizim Türk onlara bir şeyler atıyorlar kafalarına göre. Yani hiç kendi açığını vermiyorlar. Sadece bizim muhalefet dışarıya yalvarmayı çok güzel seviyor.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır. Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere kısaca hatırlatacağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1983'e gideceğiz.

3 Ocak 1983. Diyarbakır'da bir apartmanın çökmesi sonucu 83 kişi hayatını kaybetti. 15 Ocak 1983. TRT televizyonunda Açık Öğretim Fakültesi yayınları başladı. 16 Ocak 1983. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapan Afyon isimli uçağı Esenboğa Havaalanı'na inişi sırasında piste çakıldı. 46 kişi hayatını kaybetti. 27 Ocak 1983. Burhan Felek'e Fransa'nın en büyük nişanı verildi. Gölgeler

28 Ocak 1983. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye'nin insan hakları ihlalleri iddiasıyla sınır dışı edilmesini değerlendirdi. 2 Mart 1983. Ali Ağa, Antalya ve Yumurtalık'ta serbest bölgeler oluşturuldu. 7 Mart 1983. Zonguldak'ta meydana gelen maden kazasında 79 kişi hayatını kaybetti. 9 Mart 1983. Türk diplomat Galip Balkar, Ermeni teröristler tarafından öldürüldü.

24 Nisan 1983, Milli Güvenlik Konseyi'nin siyasi partilerin faaliyetlerini yasaklayan kararı kaldırıldı. 4 Mayıs 1983, Doğu Perinçek 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 Mayıs 1983, İstanbul'da bir otelde çıkan yangında 37 turist hayatını kaybetti. 16 Mayıs 1983, 12 Eylül'den sonra ilk siyasi parti olarak Milliyetçi Demokrasi Partisi kuruldu.

19 Mayıs 1983 Halkçı Parti kuruldu. 20 Mayıs 1983 Turgut Özal Anavatan Partisi'ni kurdu. 20 Mayıs 1983 Büyük Türkiye Partisi kuruldu. 29 Mayıs 1983 Erdal İnönü Sosyal Demokrasi Partisi'ni kurdu. 31 Mayıs 1983 Askeri Yönetim Büyük Türkiye Partisi'ni kapattı.

1 Haziran 1983. Büyük Türkiye Partisi askeri yöneticiler tarafından kapatıldı. Eski Başbakan Süleyman Demirel ile eski Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer siyasetçileri tutuklandı. 23 Haziran 1983. Doğru Yol Partisi kuruldu. 29 Haziran 1983. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Genelkurmay Başkanlığı görevinden ayrıldı, yerine Orgeneral Nurettin Ersin atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Necdet Uru, MGK Genel Sekreterliği'ne ise Orgeneral Necip Torumtay getirildi. 1 Temmuz 1983, İstanbul'da taksilerde taksimetre uygulaması başladı.

7 Temmuz 1983. Milli Güvenlik Konseyi, Doğru Yol Partisi'nin 30 kurucusunu veto etti. 14 Temmuz 1983. Türk diplomat Dursun Aksoy, Ermeni teröristler tarafından öldürüldü. 15 Temmuz 1983. Paris'in Orly Havaalanı'nda bulunan Türk Hava Yolları Bürosu'na Asala militanlarınca bomba atıldı. 7 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. 24 Ağustos 1983. Anavatan Partisi 6 Kasım seçimlerine katılma izni aldı. 25 Ağustos 1983. DYP ve SDP seçimlerden diskalifiye edildi.

30 Ekim 1983. Erzurum'da meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 1155 kişi ölürken 537 kişi yaralandı. 10.000'e yakın konut hasar gördü. 2 Kasım 1983. Türkiye'de ilk başarılı böbrek nakli yapıldı. 15 Kasım 1983. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdığını açıkladı.

16 Kasım 1983. Türkiye Petrol Rafineleri Anonim Şirketi kuruldu. 24 Kasım 1983. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Başbakan Bülent Ulusoy istifa etti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, hükümeti kurma görevini ANAP Genel Başkanı Turgut Özal'a verdi. 13 Aralık 1983. 1. Özal hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güven oyu aldı. 18 Aralık 1983. Erdal İnönü, Cezmi Kartay'ın yerine SODEP Başkanlığı'na getirildi.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: ...38 saniyede bugün.
2: Sulta üretim tesisinde makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti. 2025 yılında en çok kurumlar vergisi ödeyen mükellefler açıklandı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında dönemin Kayseri İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç tutuklandı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka hükmünü iptal etti. Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Kayseri'nin 2026 yılı Ağustos ayı ihracatı 333 milyon 760 bin 481 dolar oldu.
1: ...38 saniyede bugün.
3: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
4: Yerel Haber'le birlikteyiz. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
5: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi. Ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
4: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.
7: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
1: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır. Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.

0: Kayseri'de iz bırakanlar başlıyor.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Ahi İsa'yı konu alıyoruz. 14. yüzyılın siyasi çalkantıları, Anadolu'nun kalbinde birbirine giren emirler, vezirler ve sultanlar. İşte tam da bu kargaşanın ortasında öne çıkan bir isimdir Ahi İsa. Hem bir ahi, hem bir vezir, hem de yaşadığı dönemde Kayseri ve çevresine damgasını vuran önemli bir devlet adamı. Kayseri merkezinde bir mahalleye ismini verecek, Gesi'de bir vakıf zaviye yaptıracak kadar iz bırakmış olan Ahi İsa, aynı zamanda Kadı Burhanettin'in en yakın adamlarından biriydi. Vezirlik makamına kadar yükselen bu güçlü şahsiyet zamanın en çetin hadiselerinde ön saflarda yer aldı. Yıl 1381. Küçük yaştaki Eretna Sultanı 2. Mehmet'in naibi ve Kadı Burhanettin'in düşmanı Kılıç Arslan, ortadan kaldırılmak üzereyken Ahi İsa tercihini yapar. Kadı Burhanettin'in yanında durur. Aynı yıl rakiplerinden Amasya Emiri Hacı Şat geldiği elçi olarak gönderildiğinde de devletin kritik işlerinde nedenli güvenilen bir adam olduğunu gösterir. 2 yıl sonra 1383'te Kayseri hakimi Ömeroğlu Cüneyd'in çıkardığı isyanı bastırmak üzere harekete geçen emirler arasında yine o vardır. Ama en çetin sınavını 1387'de verir. Kadı Burhanettin, Kayseri'de isyanı sürdüren Cüneyd'in üzerine yürüdüğünde Kayserili askerlerin başında Ahi İsa'yı gönderir. Plan açıktır. Cüneyt hemşehrilerinin Ahi İsa'ya bağlılığını görünce moralini kaybedip geri çekilecektir. Fakat beklenen olmaz. Kale kapısına yaklaşan Ahi İsa ansızın Cüneyt tarafından esir alınır. Bu hamle hem Kadı Burhanettin'i hiddetlendirir hem de kuşatmanın kaderini değiştirir. Defalarca saldırı düzenlenir ama kale düşmez. Sultan çaresiz Sivas'a çekilir. Bir yıl sonra hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri üzerine tekrar yürür. Bu kez harp aletleriyle yapılan uzun bir muhasara sonucunda Cüneyt pes eder. Önce Ahi İsa'yı serbest bırakır, ardından da af dilemek zorunda kalır. Bundan sonrası sisli. 1387'den 1393'teki ölümüne kadar Ahi İsa'nın neler yaptığı kesin olarak bilinmez. Büyük ihtimalle ömrünün son yıllarını Gesi'de yaptırdığı zaviyesinde geçirmiştir. Ahiliğin Kayseri'de çok güçlü olduğu devlet ricali arasında birçok ahinin bulunduğu bir dönemde yaşıyordu. Zaviyesi bugün yıkılmış olsa da Gesi'nin eski yerleşiminde hala halk arasında tekke yeri olarak bilinen bir mahalle bulunur. 1393 yılına gelindiğinde Ahi İsa artık hayatta değildir. Sivas'ta vefat eden bu devlet adamının mezarı Kabak Yazısı mezarlığına defnedilir. Üzerinde Selçuklu lahitlerini andıran taşında şu satırlar yazılıdır. Merhum affedilmiş temiz şehit, yüce Allah rahmetine muhtaç, merhum Ahi Mehmet'in oğlu Ahi İsa, toprağı bol olsun. 795 senesi Şevval ayının başında vefat etti. Bu kitabe bize Ahi İsa'nın babasının da bir ahi olduğunu gösterir. Soyunun köklü bir ahi geleneğinden geldiği açıktır. Yüzyıllar sonra bile izi silinmemiştir. 1872 tarihli Kayseri vergi tahririnde onun adıyla anılan Rumiyan Ahi İsa Mahallesi kayıtlarda yer alır. Çoğunlukla Rumların yaşadığı bu mahalle, Kazancılar Çarşısı ile Millet Caddesi arasında bulunuyordu. Mahallenin adını yaşatan bir cami ve zaviyenin de varlığı bilinmektedir. Kısacası, Ahi İsa yalnızca bir emir veya vezir değil, Kayseri'nin, Sivas'ın ve Anadolu ahiliğinin tarihinde derin izler bırakmış bir şahsiyet olarak hatırlanmaktadır. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar sona erdi.
2: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İsrail Devlet Televizyonu ordunun seçim öncesi bir saldırı ihtimaline hazırlandığını bildirdi. Fransa'da 2027 bütçesinde şekerli gıdalara yeni vergi getirilmesi konuşuluyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimlerinde yer alan Deir Sudan köyünde bir aracı ateşe vererek Filistinlilere ait bir evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. İngiltere Başbakanı, Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ülkesine faydadan çok zarar verdiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkesinde biri çocuk, 5 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi. ABD'de eğlence parkı 100'den fazla kişinin beyin hasarı yaşadığı iddiasıyla hız trenini kapatacak. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Fly Dubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının havada acil durum ve kaçırılma ihbarının bulunduğu açıklandı. Fly Dubai'den yapılan açıklamada olayı yaşanan uçak güvenli bir şekilde Tebuk Havalimanı'na indi denildi. İran hükümet sözcüsü Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın ABD'den aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'a sunduğunu bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
2: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Kültür Panorama. Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yolu gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Skinkes Politico'sa devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine batıyı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle doğunun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Prost, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almaya öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı, temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz. Bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcı ise bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerine hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehliyle Doğu-Batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironiyle ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. Ölümünden sonra yayımlanan yazıları, onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
0: Kültür Panorama. 38 saniyede bugün.
4: Sulta üretim tesisinde makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti. 2025 yılında en çok kurumlar vergisi ödeyen mükellefler açıklandı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında dönemin Kayseri İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç tutuklandı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka hükmünü iptal etti. Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Kayseri'nin 2026 yılı Ağustos ayı ihracatı 333 milyon 760 bin 481 dolar oldu.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
2: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi. Ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: vermesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
1: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugünkü programımızda da Frédéric Chopin'i konuk edeceğiz.

Chopin, Varşova'dan 46 kilometre uzaklıktaki Zelazowa Wola köyünde doğdu. Kilise vaftiz kayıtları doğum tarihini 22 Şubat 1810 olarak gösterdi ve adı Latince'de Fredericus Franciscus şeklinde kaydedildi. Ancak Chopin ve ailesi doğum gününü 1 Mart olarak kabul etti. Babası Nicolas Chopin, Lorraine bölgesinde bir Fransızdı ve 1787 yılında henüz 16 yaşındayken Polonya'ya göç etti. Polonya aristokrasisinin çocuklarına öğretmenlik yaptı ve 1806 yılında Justyna Krznowska ile evlendi. Justyna, Skarberg ailesinin yoksul bir akrabasıydı.

Chopin ailenin ikinci çocuğu ve tek oğluydu. Ludwika adında bir ablası, Isabella ve Emily adında iki kız kardeşi vardı. Babası evde lehçe konuşulmasına özellikle özen gösterdi. Chopin doğduktan 6 ay sonra, Ekim 1810'da ailesi Varşova'ya taşındı. Babası Varşova Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başladı ve aile Sakson Sarayı'nda yaşamaya devam etti. Babası flüt ve keman, annesi piyano çaldı ve öğrencilere ders verdi. Chopin narin bir yapıya sahipti ve çocukluğunda hastalıklara karşı hassas oldu. İlk piyano eğitimini annesinden aldı, ardından 1816-1821 yılları arasında Çek piyanist Wojciech Zimny'den ders almaya başladı. Ablası Ludwika da Zimny'den ders aldı ve kardeşler birlikte düetler çaldı. Chopin'in harika bir çocuk olduğu erken yaşlarda anlaşıldı. 7 yaşındayken halka açık konserler verdi. 1817 yılında biri sol minör, diğeri si bemol majör olmak üzere iki polonez besteledi. 1821'de yayınlanan La Bemol Majör Polonez, hocası Zimny'ye adandı ve Chopin'in günümüze ulaşan en eski el yazması oldu.

1817'de Sakson Sarayı'na askeri gerekçelerle el kondu ve Varşova Lisesi Kazimierz Sarayı'na taşındı. Chopin ailesi de buraya yerleşti. Bu dönemde Frederick, Belvedere Sarayı'nda yaşayan Büyük Dük Konstantin'in oğluyla oyun arkadaşı oldu. Chopin, Dük için piyano çaldı ve onun adına bir marş yazdı. Polonyalı şair Julian Ursny, 1818 yılında Küçük Chopin'in ününden söz etti. Sanatçı 21 yaşında Paris'e yerleşti. Paris'te geçirdiği 19 yıl boyunca yalnızca yaklaşık 30 konser verdi ve daha çok salon konserlerini tercih etti. Geçimini beste satarak ve özel piyano dersleri vererek geçiren Chopin, 1835'te Fransız vatandaşlığını aldı ve 1836'da Maria Wozniacka ile nişanlandı. Ancak nişan 1837'de bozuldu. Daha sonra George Sand'la uzun ve çalkantılı bir ilişki yaşayan Frederick Chopin, ardından 1838'de Molarkö'ye yaptığı yolculuk, müzikal açıdan verimli bir dönem oldu. Son yıllarında Jane Stirling tarafından maddi olarak desteklendi ve 1848'de İskoçya'ya gitti. Hayatı boyunca sağlık sorunları yaşadı ve 1849 yılında 39 yaşındayken Paris'te hayatını kaybetti.

Chopin tam anlamıyla romantik bir sanatkar, fakat yine yaratılış bakımından bambaşka bir insandı. Besteciliği bunu en açık şekilde gösteriyordu. Pek az eseri istisna edilirse, besteciliği tamamen piyanoya vurulmuştu. Piyanodan kendini gösteren yeni tınlama imkanları çıkarmış, ayrıca devrinin henüz ulaşamadığı tınıları bile keşfetmişti. Bununla birlikte, armonilerin geniş ve zengin ifade sahası, çok farklı üstünlüğünü bu melodiler ve onların ortaya konuşunda belirlenen ritimlerin özel bir serbestlikle düzenlenişi ve sonunda lirik şiire has bir tattan gelişerek yükselen ifade yeteneği gibi nitelikleriyle, Chopin'in Fransız müziğinin ancak çok daha sonra varabileceği özelliklerin ilk hatlarını tespit etmek onda mümkündü. Ne kadar uzakta yaşasa da, derin bir hisle vatanına daima bağlı kalmıştı. Kendisinden önce konser salonlarında görülen mazurka ve polonezleri folklor statüsünden çıkarıp sanat seviyesine yükselten Chopin'di.

Chopin'in bütün besteleri piyano içermekteydi. Büyük bölümü solo piyano olmakla beraber iki piyano konçertosu, birkaç oda müziği ve lehçe şarkılar yazılmıştı. Tuş takımı kendine özgü olmakla birlikte teknik açıdan zahmetli bulunurdu. Kendi performansları oldukça nüans ve dokunaklı olarak kayıtlara geçmişti. Enstrümantal balat konsepti Chopin tarafından icat edilmişti. Önemli piyano çalışmaları arasında mazurkalar, valsler, polonezler, etütler, impromptu'lar, prelütler ve sonatlar vardı. Bazıları ancak Chopin öldükten sonra yayınlanmıştı. Besteleme stilinde Polonya halk müziği, Bach, Mozart ve Schubert'in klasik etkileriyle birlikte etkisini göstermişti. Tarz, müzikal form ve armonideki yeniliklerle milliyetçilikle olan ilişkisi hem romantik dönem boyunca hem de sonrasında etkisini fazlasıyla göstermişti. Chopin'in müziği, müzik piyasasındaki konumu, politik ayaklanmalarla olan ilişkisi, hayat aşkı ve erken ölümü onu romantik çağın önde gelen figürlerinden birisi yapmıştı. Besteleri hala popüler olarak kullanılmakla beraber birçok film ve biyografinin de konusu olmuştur.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
2: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: ...38 saniyede bugün. Sulta üretim tesisinde makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti. 2025 yılında en çok kurumlar vergisi ödeyen mükellefler açıklandı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında dönemin Kayseri İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç tutuklandı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka hükmünü iptal etti. Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Kayseri'nin 2026 yılı Ağustos ayı ihracatı 333 milyon 760 bin 481 dolar oldu.
0: "38 Saniyede Bugün"
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustik Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
6: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vaat eden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustik Husti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalı Kuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserililerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kar Topu oyunları sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
6: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
2: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri

0: 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için son

0: Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.
3: Müzik Radarı.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Burak. Bu haftanın rotasında inanılmaz bir rotayla karşınızdayız. Kayseri-Sivas yolunun yaklaşık 23. kilometresinde bulunan Kültepe-Kanişkarum Ören Yeri, Kayseri'nin ve Türkiye'nin en önemli arkeolojik kazı alanlarından bir tanesidir. Geçmiş milattan önce 3000 yıla kadar uzanan bu antik yerleşim, tarihte Kaniş adıyla bilinmektedir. Asur dilinde pazar yeri veya ticaret merkezi anlamına gelen Karum ise, bölgenin o dönemdeki ticari kimliğini ifade etmektedir. Kültepe, Asur ticaret kolonileri çağında Mezopotamya ile Anadolu arasındaki ticaretin kalbi haline gelmiştir. Asurlu tüccarlar Kültepe'de kurdukları koloni sayesinde yerli halkla yoğun bir ticaret yürütmüşlerdir. Bu ticari ilişkilerde genellikle gümüş, kalay, bakır ve tekstil ürünleri takas edilmiştir. Yürütülen bu faaliyetler sadece ekonomik gelişmeyi sağlamakla kalmamış, farklı medeniyetler arasında güçlü bir kültür etkileşimi de başlamıştır. Anadolu'nun en büyük ticaret merkezi haline gelen Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesine ait tarihi yazıtlar ve kil tabletleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu tabletler Anadolu'daki en eski yazılı belgeler olup, aynı zamanda yazılı tarihin bu topraklarda başladığını göstermektedir. Çivi yazısıyla kaleme alınan belgelerde mahkeme kararı, evlilik sözleşmeleri, ticari anlaşmalar ve borç senetleri yer almaktadır. Bu metinler sayesinde o dönemde yaşayan insanların sosyal hayatı, adalet sistemi, inanışları ve kadına verilen değer net bir şekilde anlaşılmaktadır. Tabletlerde ayrıca Hitit dilinin en eski izlerine de rastlanmaktadır. Tarih boyunca defalarca yangın geçirmesine ve tahrip olmasına rağmen Kültepe, zengin tarihi birikimini günümüze kadar korumayı başarmıştır. Alandaki ilk arkeolojik kazılar 1881 yılında Fransız araştırmacı tarafından başlatılmıştır. En kapsamlı araştırmalar ise Türk arkeolog Profesör Doktor Tahsin Özgüç tarafından yürütülmüştür. Ve 1948 yılından itibaren yapılan çalışmalarda 20.000'den fazla çivi yazılı tablet gün ışığına çıkarılmıştır. Günümüzde kazı çalışmaları Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu başkanlığında sürdürülmektedir. Yerleşik katları incelendiğinde Kültepe'nin erken Tunç çağından başlayarak Roma ve Helenistik döneme kadar uzanan 18 farklı yapı katına sahip olduğu görülmektedir. Dünyanın ilk organize ticaret merkezi kabul edilen bu alan, 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almaktadır. Kültepe tabletleri ise 2015 yılında UNESCO Dünya Belleği listesine dahil edilmiştir. Bu tarihi alandan çıkarılan kil tabletleri ve arkeolojik eserleri görmek isteyen ziyaretçiler, Kültepe Ziyaretçi Karşılama Merkezi'ni, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni ve Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret edebilirler. Radarın rotasında bu haftaki rotamız 4000 yıl önceki tarihi günümüze yansıtan Kültepe Kanişkarum'du. Bir sonraki hafta farklı bir rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radarın rotası.
2: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazete de yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
2: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Ölümsüzler programı başlıyor. Ciğere bir şey uymuyor, herifim öldü demedim oğlum şehit olduktan sonra.
4: Göreve gitme diyorsunuz ya bana dede. Buradaki insanlar dedi, masum insanlar dedi. Yani çoluk çocuk dedi, burada perişan oluyorlar. Ben gitmesem, o gitmese, bu gitmese kim gidecek bu göreve dedi.
2: Haberi Nur'da aldım. Dünyamız karardı. Ha, vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok.
4: Göreve giderken en son gittiğinde mesela dedi ki hani şu fermuarımı şurada bir açsam, yer olsa sizi oraya koysam Elif'le, ben sizi oraya saklasam da götürsem yanında dedi. Hani balkondan arkasından baktık buradan böyle.

Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.

Şehit annesi Hayriye Gökkaya. Maraş'ın Göğsün köylüğündenik, Kızılcık'tan. Ne zorluklarına meydana atırdım. Mehmet'imin üstüne güneş tacı diye çadır kurarak. Tarlalarda gününü geçirdim. Varlığına, yokluğuna meydana atırdım. Allah'ım da o takdiri, tecelliyi nasip etmiş. Vatanımız sağ olsun. Onu o yöne yönlendirmiş. Oğlum kullar kalbi kırmadı. Kötü bir alışkanlığı olmadı. Anıya babaya saygısızlık yapmadı. Oğlum çok iyiydi, dillerdeydi. Sonra da evlendi. Burada işine gidiyordu. Horantası da burada duruyordu. Biz de köyde duruyorduk Göksün'de. Babası öldü, kendinden 4 ay evvel vefat etti. Kendi onu toprağına koydu, kendi odu etti. Ondan sonra da nasip kendini ümüş. Ardından da sözleşmiş babasıyla zahar ki kendi gitti.

0: Ben Şehit Mehmet Kökaya, işte Zeliha Kökaya. Eşimle 2013 yılında tanıştık. Ben üniversite okuyordum o dönemde. Eşim de uzman çalışmış. Burada Kayseri Komando Tugayı'nda görevliydi. Üniversite bitene kadar, Haziran ayına kadar görüştük, konuştuk. Sonrasında, üniversite bittikten sonra, bir hafta sonra istemeye geldiler. İstemeye geldiklerinde benim şey dedi dedem, sen dedi uzman çavuşsun, dağda taşta gezeceksin, bu kız hep yalnız kalacak, nasıl yapacak hani dedi yani, ben dedi hani kararsızım. Ama ben onun şeyine kıyamadım, bilmiyorum hani yüzü düştü biraz, ben o yüzüne hiç kıyamadım. Dedim dedi ben onu çok seviyorum, hani biz birbirimizi seviyorduk böyle işte, dedim hani şey yapma, üstüne gitme.
1: Ben Cuma Kökkaya, Şehit Mehmet'in abisiyim. Şehit kardeşim çocukluğundan günümüze gelinceye kadar benim çocuklarımla aynı yaştaydı. Aynı bir arada büyüdüler. Okulunu benim yanımda burada Kayseri'de ikamet ettik, okuduk. İlk öğretim. Lisesini Felaye'de yatılı yurtta kalarak bitirmişti. Ondan sonra özel sektörde çalıştı. Benim çocuk da bayağı bir anlaşamazlardı çocukluklarında. Dövüş kavga yapardı. İyiydi yani. Geçimli bir kardeşimdi. Ondan sonra askerden geldikten sonra uzman çavuş olacağım diye karar verdi. Askeri bitirip geldikten sonra uzman çavuş oldu. Suriye'de Elbap'ta şehit düştü. O arada ben bir özel sektörde çalışıyordum. İl dışındaydım Nevşehir'de. Haberini orada aldım. Dünyamız karardı. Ha, vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok. Yani fazla da öyle bir yaramaz bir şekilde anılarımız olmadı. İyiydi, her şey hoştu. Güzeldi kardeşim. Yanımda burada hatta uzman çavuş olmadan önce fabrikada çalıştı. Yanımda kaldı, ikamet etti. İyi zamanlarımız oldu.
0: Ben kilis son dakika haberlerini takip ediyordum. Eşim nereye göreve gidiyorsa ben onun son dakika haberlerini takip ediyordum. Bir gün eşim kahvaltıya gitti. Kiliste kalırken o esnada kilisin pazar yerine roket düştü. Kilis son dakika haberlerini de takip ediyorum. Roket düşünce ben Mehmet'i aradım. Dedim Mehmet ne yapıyorsun, neredesin? Dedi biz kahvaltı yapıyorduk arkadaşlarla dedi. Pazar yerine roket düştü dedi. Ben de dedim onu gördüm, onun için aradım zaten. Nasılsın, iyi misin dedim. Ben iyiyim de dedi. Hani göreve gitme diyorsunuz ya bana dedi. Buradaki insanlar dedi, masum insanlar dedi. Yani çocuk dedi burada perişan oluyorlar. Ben gitmesem, o gitmese, bu gitmese kim gidecek bu göreve dedi. Hani bir şey diyemedim. Çok haklıydı. Yani dedi buradaki masum canlara olmasın, sizlere bir şey olmasın. Biz burada olmaya razıyız dedi. O gün ben telefonda konuştum işte. Ben dedi duvarın arkasında dinleniyorum, kar yağıyor dedi. Halbuki o esnada hastane tepedelermiş. Dediği gibi duvarın arkasındalarmış. Önce bana şey dediler, duvar çöktü üstüne dediler arkadaşları. Dedim hani duvar çökse gördüm. Dedim hani hiç öyle bir iz yok, bir şey yok. Sonra dediler hani Ali Sezai Yalçın'a battaniye götürüyordu. Biz dediler tutamadık Mehmet'i. Ona dediler yardımcı olmak istedi. Ali Sezai Yalçın yerdeymiş işte. Mehmet üstüne kapanmış. Canlı araç bomba patladığı sırada. Canlı bomba kendini patlatmış o esnada. Mehmet de hani onun üstünde şarapnel parçaları gelmiş. Gözünün burasında vardı biraz. Biraz başında vardı. Ama onun haricinde hani vücudunda bir şey görmedim. Çok güzel gülümsüyordu. Sanırım iç kanamasından şehadet ermiş.
2: Akşam oldu. Eve vardım. Allah'tan gözümün yaşı dinmiyor. Tövbe ediyorum, istiğfar çekiyorum, zat ediyorum, ağlamayayım diyorum. Gözümden akıyor böyle. Maalesef benden konuştuktan sonra şehit olmuş. Dedi, Akşam saat 12 oldu. Sobanın da başına oturdum. Şöyle saat 12 oldu. Durmadan gözümden akıyor. Tövbe ediyorum, zat ediyorum. Durmuyor gözümün yaşı. Dedim 12'ye kadar yorulanacağını ağladım. Ağladım. Dedim ki ne, soba da körleniyor dedim. Kalın yatayım dedim. Tövbe istiğfar edeyim yatayım dedim. Ağlarsam da yerin içinde ağlar. Yere sokuldum. Bir telefon çaldı. Yüreğim caz etti. Yekindim kalktım. Işığı yaktım. Siz kimsiniz dedim. Gece yoktu ben arıyorsunuz da korkutuyorsunuz. Kimsiniz dedim. Meğerse eskeri onda kapının önüne gelmiş. Dolmuş bile. Deze dedi neredesin dedi. Evinde misin köyde misin dedi. Köydeyim dedim. Siz kimsiniz de bu saatte beni arıyorsunuz dedim. Telefonu kapattılar. Işığı yaktım, bağırmaya durdum. Bir zarar var, bir ziyan var diye. Orada bir bacımın kocası vardı. Geldi Cem'e vurdu şöyle tık tık saat 12. Şey dedi, bacanın kapıyı açala dedi. O gelince dedim ki ne? Ya anam ölmüş ya babam ölmüş dedim. Eniştenin sesini duyunca onun için bana çağırıyor dedim. Peki ben getirmiyorum şehit olacak. Kapıyı açtığım an eskeriyenin içine eve dolduğu bir oldu ancak bir o sıçradığımı biliyorum.
0: Babam evdeydi, kardeşim evdeydi. Ben Elif'i uyutmaya gitmiştim. Arkadaş aradı önce. Dedi bizim arkadaş vardı, şehit oldu dedi. Onun şeyindeyim dedi. Cenazesinde işte törenindeydim, yenge dedi. Şimdi Kayseri'ye geliyorum dedi. Mehmet nasıl dedi. Dedim sen ne diyorsun abi, niye Mehmet'i soruyorsun? Sen dedim şehit şeyinden çıkıyorsun hani, töreninden çıkıyorsun, buraya geliyorsun. Amaç ne demek istiyorsun dedim. Böyle hani ondan zaten biraz kuşkulandım. Komşu geldi öncesinde, nasılsın, ne yapıyorsun diye. Hani aşağıda bekliyorlarmış zaten. Beni kontrol ediyorlarmış. Sonra dedim, Elif dedim, benim içim daralıyor dedim. Hani gidelim ben seni uyutayım dedim. Elif uyutuyordum yatak odasında. Elif de şey dedi hep, anne babam gelecek, yastığımdan kalk git diyecek. Babası öyle derdi, Elif geleceğim, yastığımdan kalk git diyeceğim sana. Git be şimdi uyu diyeceğim derdi. Elif de yeni konuştuğu için babam gelecek, kalk git diyecek. Ben de hani gideceğim. Böyle söyledi. Dedim Elif dedim, kızım konuşmayalım da uyuyalım tamam mı? Elif'i uyuttum. Ama o kadar hissettim ki yani. Kıyafetimi dahi hazırlayıp yatağın üzerine bıraktım. Şöyle uzun giyineyim falan. Şehit ailesine böyle yakışır gibisinden düşünceyle. Komşu geldi, yatak odasına girdi. Abla dedim, Mehmet dedim hani yaralı de gidelim. Herkes başı neydi o esnada? Benim yani buramdan aşağım tutmuyor gibi oldu. Salona geldim buraya. Bütün komutanlar gelmişler. Salona bayrak asmışlar. Kapıyı babam açmış.
2: Ben şehit ablası Naciye Soylu. Mehmet kardeşimizi anıyoruz. Ben kardeşimi şehir ya köyde duruyordum. 12. ayın 21'inde saat 12.30'da telefon geldi. Bir şey söyleyeceğim, eniştemi ver diye. O da anladım durumu, telefonu eşim kalkmadan ben açtım. Bana söylemediler, Mehmet yaralıymış, görüşe gidecek dediler. Anladım, köyden geldim ben, 60 kilometre yerden. Geldim, haber aldım, eşiyle kardeşimin hanımı vardı. Ailem geldi. Annem köyden geldi. Öyle duydum haberi. Öyle aldım. Ondan sonrası da kardeşimin doğumunda, Elif'in doğumunda ben yanındaydım. Aldım eve getirdim. Zeliha dedi ki, abla Mehmet geliyor dedi. Kapıyı açmaya çalışıyor kardeşim. Kapıyı kilitledim. Elif'e kucağıma aldım. Kapıyı açamadı. Kapıyı çalmaya durdu. İçeri kolay girilmez kardeşim dedim. Abla ne istiyorsan, dileğin neyse kapımı açar mısın dedi. Kapıyı açtım, elinde çantası vardı. Çantaya neler bıraktığımı bilmedi. Elif'imizi bağrına bastı. Ağlamaya durdu. Dayanamadım. Kardeşim tarif edilmez bir kardeşti bize. En küçüğümüzdü. Babamla Mehmet'in arasında 4 ay var. İyi ki babam görmemiş, katlanamazdı.
0: Doğumuma da gelemedi. Hastaneden eve geldik, bir gün sonra geldi. izin alıp geldi. Geldiğinde kapıyı ilk açtı. Ablası hatta kapıyı açtı. Annem de evdeydi. Dediler hani Elif'le kapıyı açtı. Elif açtırdı kapıyı. Dedi hani kardeşim bak kapıyı açmıyorum. Dedi hani kapı kilitimi istiyorlar. Öyle bir şey derler ya hani o şekilde. Kapıyı açtı. Elif'i görünce çantayı falan elinden fırlattı. Bizi hiç gözü görmedi tabii annemi, ablasını. Elif'i kucağına aldı. Benim kızım mı doğmuş, prensesim mi olmuş falan. O şekilde sevdi. Bir de aşıya götürüyorduk birlikte. Kucağına aldı aynı şekilde. Açın kapıları, benim prensesim geliyor diye. Çok seviyordu Elif'i. Yani Elif için görevdeyken Antep'ten şey almış, Gaziantep'ten hediye almış doğum günü için. Aynı şekilde 3 Aralık'ta doğum günü gelmeyi düşünüyordu ama izin vermedikleri için gelemedi. Doğum günü hediyeleri geldi çantasıyla birlikte.
3: Ben Gülzar Kiper, şehidin ablasıyım. Mehmet'le yaşamak yani çok güzel bir duygu yani. Ne bileyim ben, Mehmet'in anılarımız hiç bitmeyek bilmeyen çok anılarımız var. Bunlardan nasıl da şey yapsam bilmiyorum ama bir anısı var çok şey yani. Pilavı çok severdi. Abla bir tane aş pişir, yanına katık yap derdi. Bizim ailede bir tek katık diye ayrana o söylerdi. Bir gün aramıştı, Zela geldi, telefon açtı, abla bir tane pilav pişir de yiyelim. Tamam yiyelim kızım dedi. Ondan sonra yanına da katık yap dedi. Dedim ki katığı bir tek Mehmet söyler. O zaman görevden gelmişti Irak'tan. Ya, geri aradım Zela'yı, dedim ki Mehmet'e söyle, ben pilavı pişiriyorum, katığı yapıyorum ama kendi eli boş gelmesin dedim. Bir sürü bir şeyler almış gelmişti, abla nereden bildin geldiğini. Böyle çok anısı vardı bende. Sen, herkes pilav yapıyor ama senin kadar yapamıyor derdi.
2: Bu şeye dolduğu 15 gün evvel içime bir sızı düştü. Ağlamayayım diyorum, gözümün yaşı dinmiyor. Kendi de avrat burada, kendi de o yanda, Albap'ta. Ben köydeyim. Dedim bu telefona numarayı alıyorum, aramaya da bilmiyorum. Komşuya varıyorum, şunu aran, Mehmet aran, Mehmet'e bir şey doldu, Mehmet aran diyorum 15 gün evvel. Varıyorum, arıyorum, ulaşamıyorum, arıyorum, ulaşamıyorum. Sonra bu gelini aradım. Kızım Zela dedim, ben Mehmet'e 15 gün oldu, ulaşamıyorum. İçimde bir sıkıntı, sızı var, gözümün yaşı dinmiyor. Mehmet'te bir zarar var, bize mi demiyorsun dedim. Ana dedi, gelin sen ulaşaman ki dedi, biz internetle konuşuyoruz, senin de internetin yok dedi. Orada da telefon çekmiyor dedi, ben Mehmet'e söyleyeyim, seni bir yol arasın dedi. Bu oldu, tamam dedim. İkindin oldu, namazı kıldım, kalktım. Telefon çaldı, yüreğim caz etti. Dedim bir şey var, acı geliyor telefon dedim. Ana dedi, sen misin dedi, bana ulaşamamışsın dedi, sen dedi beni kayak etmişsin dedi, böyle diyor dedi, bir çeken yere dedi, çıktım seni arıyorum dedi. Bir şey yok dedi, ben de dedi, sen dedi kendine bak, babama acışıyorsun, beni düşünüyorsun dedi, ben de öyle olucu sanıyorum dedi. Oğlum elin ayağını öpeyim dedim, telefon açamayacak gene dedim, elin ayağını öpeyim Mehmet, kurban olayım Mehmet, kadın alayım Mehmet, çıkıcıyı ver gel diyorum, yavlarıyorum böyle.
4: Keşke yaşasaydı ama neyse, Elif'imizle avunuyoruz, Elif'imizi onun yerine koyuyoruz. Aynen Zilha öyle, gelinimiz. Maşallah yani, dediğiniz gibi biz bir aile olduk yani hani... Mehmet yokmuş gibi değiliz. Yani hiç birbirimizi dışlamadık. Çok güzel bir duygu. İnşallah ömür boyu da böyle gider.
0: Eşim Suriye'den gelmiş. Biz uyuyoruz. Yanımıza geliyor. Aa diyorum, Mehmet sen mi geldin diyorum. Ben geldim de diyor aşkım diyor. Ben diyor tekrar gitmek zorundayım diyor. Çünkü bir şey unutmuşum orada diyor. Sonra bir uyandım böyle. Mehmet'e anlattım. Dedim ki böyle böyle rüyamda gördüm, Suriye'den eve gelmişsin. Böyle bir şey unutmuşsun, geri gittin. Dedi ki gelsem gider miyim işte dedi. Nasıl sarılırdım size falan dedi. Dedim ondan sonra bir gün sonra yine rüyamda gördüm. Bu defa ben Suriye'deydim. Ben sipsiyah giyinmişim. Böyle çarşaf şeklinde siyah giyinmişim. Arkadaşlarıyla eşim göreve gidiyordu. Görev araçlar oluyor, askeri araçlar. Onun arkasında eşim uzanmış, uyuyormuş, dinleniyormuş orada. Eşimin arkadaşları da şehitler ölmez, vatan bölünmez diye böyle bağırıyorlar ellerinde silahlarla. Ondan sonra eşime dediler, Mehmet, Mehmet uyan. Eşin gelmiş, Zeliha yenge gelmiş dediler. Eşim uyandı, ben de şöyle arkama baktım. Beni görür mü acaba diye, görmediler. Bir tepe vardı, tepeyi açtılar araçla.
5: Kabe'de gördüm rüyamda. Böyle dönüyoruz, bir mağaraya gidiyoruz. Mağaradan, abla sen su içeceksin buradan. Ama biz mağaraya girdiğimizde Elif'le beni kilitlediler oraya, kilitli kaldık. Yani Mehmet'imiz kurtardı bizi oradan. Diyorum ki Elif, ortada sıcak su kuyusu varmış. Diyorum Elif sen düşme oraya. Yani ben düşeyim, düşeceksem de o sıcak su kuyusu beni alsın, seni almasın diye Elif'e sesleniyorum. Ondan sonrasına ama her taraf böyle parmaklık. Sonra sesler duyuyorum. Mehmet'in sesi geliyor, asker giyimli böyle. Diyor abla diyor, merak etmeyin ya diyor, sizi ben kurtaracağım buradan. Sonra geldi, elimizden tuttu, ikimizin ortasına girdi Elif'le benim. Kurtardı bizi oradan. Kabe'nin etrafında döndük, uyana kaldım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
0: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya

0: Gıda Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
1: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
4: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
5: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
6: ...91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızla karşınızdayız. Bugün ilk konuğumuz Arif Sami Toker. Arif Sami Toker 1926 yılında Gelibolu'da doğdu. Sesinin güzelliğini ortaokulun son sınıfında müzik öğretmeni fark etti. Nota bilgisini okulda öğrendi. Öğretmeninin girişimiyle İstanbul Konservatuvarı'na başvurduysa da yaşı küçük olduğu için kabul edilmedi. Ticaret lisesinden mezun oldu, 18 yaşına kadar Batı müziğine ilgi duydu.

0: Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazın. Zalim, elinden sarardım, soldum. Şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.
1: Sanatçı 1944'te Hafız ve Tamburi Kemal Batanay'dan ders almaya başladı. Kısa bir süre sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi, Emin Ongan'la repertuar ve usul çalıştı. Aynı yıl İstanbul Konservatuarı Türk Musikisi icra heyetine kabul edilen sanatçı, konservatuarın müdürü Hüseyin Saadettin Arel'den müzik kuramı dersleri aldı, kendi ifadesine göre Lemi Atlı'nın son öğrencisi oldu. Ayrıca bestekar Saadettin Kaynak ve Supi Ezgi'den de musiki dersleri alarak kendini geliştirdi.

bilemedim yanar liman bana. İsterim artık kader gülsün bana. Gençliği geçti yazık ıstıraplar içinde. Acaba bir gün, acaba bir gün

Sanatçı 1945'te ilk kez Tepebaşı Gazinosu'nda sahneye çıktı. 1946'da Meliha Hanım'la evlendi. Çiftin çocuğu olmadı. Arif Sami Toker, İstanbul Radyosu'nun sınavını kazanıp 1950'den itibaren solist ve korist olarak görev yaptı. Askerlik görevini yaptığı sırada İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladığı için bir süre mikrofonda Arif Coşkunay ismini kullandı.

1941 yılında 15 yaşında ilk şarkısı Aşk Yolunda Avare İken'i besteleyen Toker, hayatının geri kalan 56 yılında çoğunun güftesi kendisine ait olmak üzere farklı vakamlarda 500 civarında şarkı yazdı. Bir röportajda söylediğine göre saat 24'ten sonra çalışmayı seviyor, kimi zaman bir gecede iki beste yapıyordu. Müzikolog ve tarihçi Yılmaz Öztun'a, saz semaileri, peşrevler, oyun havaları dahil toplam eser sayısının 1300 olarak vermekti. Toker, gazino kültürünün müziği zedelediğini düşündüğü için İstanbul Radyosu'na girdiği yıllardan itibaren sadece turneler vesilesiyle sahneye çıktı. 30 Anadolu turnesi gerçekleştirdi, Ankara ve İstanbul radyolarında müzik yayın şefliği yaptı.

Şimdiki sanatçımız Ziya Taşkent. Sanatçı 1932 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlkokul yıllarından liseye kadar müziğe olan ilgisini belli ediyordu fakat hiçbir zaman bunun üzerine düşmedi. Liseden mezun olduktan sonra üniversitede bir yıl hukuk okudu. Bu zamanlarda müziğe olan ilgisini somutlaştırmak isteyen sanatçı 1953 yılında Ankara Radyosu'nda başlayan sanat hayatını daha sonra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu çatısı altında kesintisiz 45 yıl solist, hoca, besteci ve şef olarak sürdürdü. 1988 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Taşkent'e devlet sanatçısı unvanı verildi.

Sanatçı 17 Ağustos Marmara depreminde, ses sanatçısı eşi Ulviye Taşkent, kızı Rengin Dalmanoğlu, torunları Ece ve Efe Dalmanoğlu ile birlikte Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde hayatını kaybetti. Cenazesi Kocatepe Camii'nden düzenlenen törenin ardından

sanatçımız Ayla Gürses. Gürses 2 Şubat 1938'de İstanbul'da doğdu. Ses sanatçısı ve bestekar Yıldırım Gürses'in eşi. Ailesinden habersiz olarak TRT sınavına giren ve birincilikle kazanan Ayla Gürses, 1962 yılında Yıldırım Gürses'le evlendi ve bu evlilikten Beyazıt adını verdiği bir oğlu

Ölümsüz uzun yıllar boyunca TRT çatısı altısında beste ve müziğini yapmaya burada devam etti. Sanatçı 6 Ocak 2015 tarihinde İstanbul'da 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenazesi eşi Yıldırım Gülses'in yanında İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün sanatçılarımız besteleri ve güfteleriyle sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçılarımızla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
2: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgut Beyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: 38 saniyede bugün.
5: Sunta üretim tesisinde makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti. 2025 yılında en çok kurumlar vergisi ödeyen mükellefler açıklandı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında dönemin Kayseri İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç tutuklandı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka hükmünü iptal etti. Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Kayseri'nin 2026 yılı Ağustos ayı ihracatı 333.760.481 dolar oldu.
4: ...38 saniyede bugün.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla

0: 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
1: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
4: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
2: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
2: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustik Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vaat eden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustik Husti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mantolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalı Kuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserilerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kartopu oyunları sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi. Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
2: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle alınan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde

0: 94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
1: Müzik Radarı.

anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazete de yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
2: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı

0: sayısı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
3: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen. Masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukundan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Düzenlemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Türkiye Sigorta Birliği BES'te herhangi bir sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor. Piyasa dalgalanmalarının etkisi bakımından takip ediliyor açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ, Bir Evim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun işbirliğiyle 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
2: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentilerimizi güçlendiriyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, bu yılın Ağustos ayında istihdamımızı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla %48,4 oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı %13 ile bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı dedi. Melik Gazi Kayseri Basketbol sezonun ilk iç saha maçı olan Turgutbeyli Belediye karşılaşması için çalışmalarına devam ediyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.